adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı.

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

Gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Akşamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: taşa döndüm.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı

0: kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Iona Kucuradi 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Tutku Efendi, İsa ile hafta sonu.
5: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alem diktim güzel insanlara. Tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu, her hafta sonu olduğu gibi yine bir günlüğün ardından yine sizlerle birlikteyiz. 10. ayın 4'ü 2026 pazar günlerden. Yine bugün de güzel bir havada en unutulmaz şarkıları sizler için göndermiş olacağım. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen startımızı vermiş olalım. Sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları göndermiş olacağız. Bu arada mesajlarınız da gelmeye başladı. 0542 744 6555 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden de bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu başladı. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Yollarda seyir halinde, yine pazar da olsa vardiyede çalışan, mesaide çalışan gönül dostlarımız var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. İsa ile hafta sonu başladı.

0: Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.
1: Evet, güzel bir Müslüm Baba yorumuydu. Bütün duygularım ağır yaralı dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Sonrasında güzel bir Ferdi Baba şarkısı. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu devam ediyor.

Evet, Babalar Ressali'nde 4 güzel eserdi. Paylaştık güzel yorumu. 12.35 yaptık ülke saatlerini. İki güzel şarkı da ardı arda gelsin. Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen reklam kuşağımıza kadar. Sonrasında gelen mesajlarınızı değerlendirmiş olacağım. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden dünyanın neresinde olursanız olun bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu her hafta sonu olduğu gibi unutulmayan şarkılarla sizlerle Tutku Efendi.

Evet, güzel bir Yaşayan Efsane yorumuydu. Bu arada gelen şöyle mesajlara da hemen bakalım. Selam abi, iyi yayınlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyoruz. Çalarsan çok seviniz demiş. Ahmet göndermiş mesajı. Selamünaleyküm, ben Özgür Canbaz. Başta abim olan Übeydullah Koşut, Mustafa Gencer, Kenan Teke, Baran İnan, Zaman Gür ismini sayamadım. Tüm değerli dostlarıma ve abilerime selamlar olsun demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş ama onu Fatih Kısaparmak söylüyor. Çünkü şarkı öyle çıkıyor. Ahmet Kaya'nın böyle bir şarkısı yok gözüküyor arşivde. Keke eyvah, Fatih Kısaparmak yorumuyla dinleyeceğiz birazdan.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, ilk saatimizin sonlarına doğru gidiyoruz. Güzel bir Ferdi Özbeğen yorumuyla devam edeceğiz birlikteliğimizi. Bugün güzel bir hava var dışarıda. Önümüzdeki haftada salı günü bir yağmur gözüküyor. Sonrasında biraz bir hava sıcaklığı, biraz bir yükselme var meteorolojide. Sonrasında yine normal hava artık mevsimleri. Yavaş yavaş sabahları soğuk, öğlenleri biraz sıcak, akşamları soğuk bir hava halinde artık kışa doğru gidiyor hava. Ferdi Özbeğen sizlerle olsun.

Evet, ilk saatimizin sonunda artık güzel bir Nilüfer yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Sonrasında bir haber bültenine bağlanacağız. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz oradan. Sonrasında yine güzel eserlerimiz gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yurt genelindeki gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi kartlarının asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan 50 bin liralık eşiği 100 bin liraya yükseltti. Filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la aralarındaki sorunun çözülmesi sonrasında petrol fiyatlarının eski seviyesine hatta daha aşağısına düşebileceğini söyledi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında basketbol gelişim merkezinde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai basketbol ise ilk yenilgisini aldı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Tutku FM'de İsa ile hafta sonu.

Herkesin gönlünde iz bırakan bir şarkı illaki vardır değil mi? Böyle yaşadığımız boyunca bazen eski şarkıların yıllar geçmiş de olsa şöyle uzun bir ara çalmasak, yer vermesek bile hemen bir yer verdiğimizde kendini hissettiriyor. Sanki ilk defa çıkmış gibi böyle bir his duyulandırıyor bizlerde. İşte onlardan bir tanesi daha var. Ajda Pekkan yıllar önce seslendirmiş. Yani defalarca biz söylüyoruz ya, bazen eski yapılan o şarkılarda, eski romanlarda bir emek var. Gerçekten o kadar samimi ki insanı alıp götürüyor, duygulandırıyor. O hisleri, o sözlerin içindeki o duyguları o kadar güzel anlatıyorlar ki biz o duyguları sanki onlarla birlikte yaşamış oluyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha. Ajda Pekkan bir Orhan Gencebay şarkısıdır. Ama ne kadar güzel de söylemiş. Yıllar önce, 70'li yıllarda. Yani eski romanlar, şarkının sözlere girişi, bin başka. Unutulmayanlar. Nisa ile hafta sonunda Tutku Efendi. Her hafta sonu olduğu gibi sizlerle birlikteyiz.

Selam İsa abi, gerçekten eski şarkıların yeri başka demiş kardeşimiz. Bir de Ayşe Mine'den şöyle unutulmaz bir eseri reklam kuşağımıza gitmeden önce hemen paylaşmış olalım değil mi? 13.11 Türkiye saatleri, İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz Tutku.

0: Kısa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, reklamların ardına güzel bir Harika Avcı yorumuydu. Paylaştık. Harika Avcı'nın da gerçekten geçmişte çok güzel eserleri var. Hele Bitsin Baba şarkılarını da kendi sesiyle çok da güzel yorumlamış. Bir Tidan ya. Uzun zamandır çalmadık değil mi? Yer vermedik bir şarkıya. Allah Allah. Kim bilir diyecek Tidan ya. Ardına da güzel bir biricik yorumu paylaşmış olacağız.

Devam ediyoruz birlikteliği bize. Fatih kardeşim, Fatih benim komşu. O da selam İsa abi de bir sıradaki parça. Önce sana, sonra da tüm sevdiklerimi ve tüm sevenlerimi armağan ediyorum. Bir de mahalle sakinlerine gönder demiş. Peki, göndermiş olduk. Biraz mesajını geç gördüm çünkü bugün Ömür yanımda. O yüzden Ömür'ün elinden telefonlar düşmüyor vallahi. Çocukların elinden telefonlar düşmüyor. Bu arada Oğuzhan Çıtak, Oğuzhan kardeşime de selamlar göndereyim. O da Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş. Birazdan Kamuran Akkor'dan güzel bir eser göndermiş olacağım. Uzun Yol Kaptanı. Oğuzhan, Oğuzhan kardeşime de, sevdiklerine de şimdiden armağanımız olsun çalacağımız şarkılar diyelim. Herkesle ayrı bir dert değil mi bu çocukların elindeki bu telefon işi? Vallahi maksimum vaza düşürmeye çalıştık, çalışıyoruz da. Ama maalesef çocuklarda bu bir hastalık haline gelmeye başladı. Yarı yarıya düşürdüm ben benim çocuklardan da. Bakalım inşallah farklı bir şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz.

Evet, Bayettin Akyüz, değerli kardeşime de sıradaki şarkılar yine armağanım olsun diyeyim. Oğuzhan kardeşime de selamlar gönderin buradan. Güzel bir Kamuran Akkor şarkısı göndereceğiz ama öncesinde gelen mesajlar var. Müslüm Sarı. Müslüm Sarı var. Müslüm kardeşime de selamlar göndereyim. Benim için de Çal kardeşim canın ortağıma gelsin demiş mesajında. Tüm özel güvenlik görevlilerine de selamlarımızı göndermiş olalım. Yine bakalım başka mesajlarımız. Selam abim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Şu an seni kuaför Yalçın Balçanı, Balçancı Aydın İtku Kanı dayı ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş mesajında. Muharrem göndermiş mesajını. Umarım doğru okumuşuzdur. İyi yayınlar İsa abi. Bizler de dinlemediyiz. Bir şarkı da bize gönderirsen çok seviniriz. Ahmet göndermiş mesajı. Bizler de dinlemediyiz. Bir şarkı da gönder gelsin demiş. Bir kardeşimiz de çok karışık yazmış mesajı. Peki, eyvallah.

Evet, 13.36 Türkiye saatleri, İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz. Güzel bir Bayram Şenpınar yorumuyla devam edeceğiz birlikteliğimize. Oğuzhan kardeşime tekrardan selamlar göndereyim. Yine Fatih ve Baytin Akiz'e selamlar olsun. Size için de armağanımız olsun. Çalacağımız tüm güzel şarkılar. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz.

Evet, şu anda yolda seyir halinde Koray Mert. Koray kardeşim benim. O dinliyor. Askere amcalarımla birlikte diyor, yoldayız diyor. Seni dinliyoruz. Manisa'ya doğru gidiyorlar şu anda. Teslim olmaya askere. Hayırlı tezkereler dileyelim Koray kardeşimize de. Tüm güzel şarkılarımız sana ve sevdiklerine de armağanımız olsun diyelim. Tüm askerlerimize, Mehmetçiklerimize armağanımız olsun. Tüm güzel şarkılarımız kışlada bizleri dinleyen Mehmetçiklerimiz. Koray, hayırlı tezkereler diliyorum sana kardeşim. Güzel bir eser, Linet yorumuyla sizlerle olsun.

0: Kısa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Evet, bizi kalpten kalbe Taner'in oğlu Koray kardeşime ve yanında bulunan amcalarına da selamlarımızı göndermiş olalım. Şu anda Manisa'ya doğru yolculuk halindeler. Hayırlı yolculuklar diliyorum kardeşimize. Geçenlerde yolcu ettik kardeşimizi, kalpten kalbe Taner'in oğlu Koray'ı. Hayırlı tezkereler dileklerimizi iletmiş olalım ona da. Bu arada ikinci saatimizin sonuna doğru da bir babalar resleri yapalım değil mi? Vakti zamanı geldi. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. 0542-744-6555'ten gelen mesajlarınızı da değerlendiriyorum. Burhan göndermiş abi, diyor çok güzel şarkılar diyor. Keyifle dinliyoruz bizler de, yine emeğine sağlık demiş oldu. Teşekkür ediyorum. Ona ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Ardına da güzel bir Ferdi Baba şarkısı gelmiş olacak.
1: Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül.

0: Sevgimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için

manayı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim verimi. Lokman hekim

aşk benim, aşk benim, aşk benim. Benim adım aşk.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

Evet, devam ediyoruz. Birlikteliğimize bir zaman zaman mesajlarınız da var. Mesajlarınızı da okuyorum, haberiniz olsun. Bu arada Fatih kardeşimin eşi, rica etsem diyor Muaz Ersoy'dan, çöl ortasını çalar mısın, eşime armağan ediyorum abi demiş. Teşekkürler demiş mesajında. Bir sürpriz yapıyor Fatih'e şu anda eşi. Peki o zaman Hava kardeşimize de istemiş olduğu eşi için bu güzel Muazzez Ersoy şarkısını armağan etmiş olalım o zaman.

neyine güvenir? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

0: hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, 14.22 yaptık saatlerimizi, 3. saatin içindeyiz. Güzel bir Kıvırcık Ali ve Yıldız Tilbe düetiydi, paylaştık reklam kuşağımızın ardına. Peki, hemen ablalar restlerine geçiş yapmak istiyorum. İlk

Yaptık saatlerimizi, 3. saatin içindeyiz. Güzel bir Kıvırcık Ali ve Yıldız Tilbe düetiydi. Paylaştık reklam kuşağımızın ardına. Peki, hemen ablalar restlerine geçiş yapmak istiyorum. İlk şey abi kalabalığız abi diye mesajını göndermiş. Peki, hayırlı işler dileyelim. Mesaide olanlar, bugün pazar da olsa mesaide olanlar var değil mi? Peki o zaman ne yapalım? Güzel bir Kamuran Akkoy şarkısı. Ablalar restlerini hemen başlatmış olalım o zaman.

gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim.

Evet ablalar Restalini de bu hafta sonu da tamamlamış olduk. Yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz. Güzel bir güllü yorumuyla devam edelim. Sonrasında kısa bir reklamlar. Reklamların ardından artık yayını toparlayacağız yavaş yavaş.

0: Sayla hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Bizim sonuna, bugün de pazar günü, güzel bir hava vardı bugün, iki gündür güzel bir hava var Samsun'da. Hafta içi hemen hemen hep yağmurlu geçti. Biraz fındıkçılar dertli tabii bu yağmurda, çünkü fındıkları topluyorlar, tam toplayamadılar, kurutamıyorlar da tabii yağmurdan dolayı. O yüzden vallahi bu önümüzdeki hafta havalar biraz ısınıyor. Fındıkçılar için bir fırsat. Peki, tekrardan selamlar gönderelim onlara da. Zaman zaman mesajlarıyla da programımıza renk katıyorlar onlar da. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Güzel bir Orhan Babaşı şarkısı vedamızı gerçekleştireceğiz. Saatler 18'i gösterdiğinde kardeşim, değerli kardeşim Murat sizlerle birlikte olacak. Güzellikler onunla devam edecek tabii. Gece yarısına kadar Kader Mahkumu programı var. 18 itibariyle başlayacak. Haberiniz olsun, her hafta sonu olduğu gibi. Peki, kendinize çok çok iyi bakın. Mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir hatamız, bir kusurumuz olmuşsa affınıza sığınarak haftaya görüşmek, buluşmak dileğiyle güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Allah'a emanetsiniz. Allah'a ısmarladık.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattı.

0: Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. Lig ekibi Pendik Spor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona'ya 95-82 yenildi. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Dubai Basketbolu 76-66 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3'te 3 yaparken Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle.

kurşun atan atana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.

0: Akses Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı dedi. Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli uzay vizyonumuz dünya ile buluşuyor dedi. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
2: Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Galatasaray milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçında 1. lig ekibi Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 3. haftası

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Murat yayında.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
4: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Murat yayında.
6: Ferrari saatlerdesiniz.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Murat yayında.

0: İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Saatler 18.28'i gösteriyor. 18 itibariyle programın girişini yaptık. Tabii ki buçuk itibariyle de programın startını veriyoruz. Şarkılar geliyor. Sonrasında istekler de gelmeye başlayacak. Evet, hızlı bir şekilde programın başında isteklerimiz gelmeye başladı bile. İnşallah yoğunluk olmaz. Bu saatte yollarlar da birazını. İleriki saatlerde de yoğunluk üst üste gelmez. Evet, bu akşam şunu hatırlatayım arkadaşlar. Pazar günü haricinde. Evet, pazar günleri haricinde. Şarkılar hafta içi sevgili Taner programda. Şarkı ve istek aynı anda çıkabilir. Ama pazar günü bu şekilde değil arkadaşlar. Sistem farklı çalışıyor. Pazar günü biraz yoğun oluyor. Ondan dolayı şarkılar, istekler sırayla listeme dahil oluyor. Ve yavaş yavaş da onlar yolluyorum arkadaşlar. Şimdi bazıları şöyle harekete hızlı bir şekilde heyecanla hemen okunsun istiyor ama arkadaşlar, okutup hemen kaçıyorsunuz, farkındayım. Ben kaçamıyorum, ben buradayım. Ondan dolayı istekler okunuyor, şarkılar da listeme dahil oluyor. Onlar da yavaş yavaş geliyor. Kimse bir yere kaçmasın. Programdasınız. Saat 12'ye kadar buradayım valla. Hoş geldiniz bu arada. Tüm dostlara sevgiler, selamlar yolluyorum. Gönül dostlarına, kader mahkumu dostlarımıza, kardeşlerimize selamlar, sevgiler, bakidir. Evet, listemle programın startını vereceğim arkadaşlar. Evet, öncelikle listem var ya. Öncelikle listemle programın girişini vereceğim. Sonrasında programda olan isteklerle devam edeceğiz. Sevgili İlker Ölmez abime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. İlker abi, selamlar olsun sana ve koğuşuna, dostlarına, kardeşlerine. Evet, Merdo kardeşimi Mert Tekin'e buradan selamlar olsun. Bediran Olgun, Doğukan Bayrak ve Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e ve yine Murat Tahan, Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaimoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu kardeşlerime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, bu şekilde listemiz dahil olan istekte bu şekilde geldi ve onlarla devam edeceğim. Sevgili Ferdi Meral, sana da sevgiler olsun kardeşim benim. O da dinliyormuş şu an bizi. Ona da selamlarımı yolluyorum. Evet, şöyle bakıyorum. İstekler var tabii ki. Onlarla startımı vereceğim. Öncesinde bir şarkı gelsin. Sonrasında istekler başlasın. Hızlı bir şekilde onlara yollayacağım. Hadi bakalım. Evet, tam 105.0'da. Tutku FM'de. DJ Murat olan birlikleri start aldı. Bu arada Instagram adreslerinden de bildirimleri yolladım ben. Yayına girdiğimi belirtmek için. Arkadaşlar, Instagram'ları takip ediyorsunuz değil mi? Takip etmeyenler de Instagram'a hemen eklesinler. DJ Murat yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz. Sonra ekliyorsunuz sayfamı. Son paylaşımım, bir videom var. Yayına girerken onun altına beğeni yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, selam yolluyorsunuz, yazıyorsunuz onun altına işte. Ve tabii ki sayfamı takibe alın arkadaşlar. Bu arada takibe alın ama sonrasında çıkmayın oradan, tamam mı? Önce takibe alıyorlar, sonra da kayıyorlar oradan. Sonra ben onları takip ediyorum. Böyle kurnazlık yok. Ben sonra takip ediyorum, bakıyorum çıkmışsınız. Sonra ben de sizi çıkarıyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Murat yayında, Ferrari saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, programın startını verdik. İlk şarkıyı yollayalım bari, hemen gitsin. Evet, ilk şarkı Vedat Çakır için istenmiş. Vedat Çakır'a gelsin bu güzel şarkı demişler. Evet, Adnan Şense Sen Miydin adlı şarkı gelecek. Bu arada selamünaleyküm. İkinci hat şoförlerinden 515 daha demiş. Sıradaki şarkı çalışan şoför arkadaşlara gelsin. Özellikle 545 Ekrem'e armağan olsun diyor. Gelsin kardeşim, gelsin. Kolay gelsin bu arada. İki nolu dolmuş attı şoförlerine, gelsin. İşte güzel şarkı Sen Miydin geliyor. Vedat Çakır için armağan ediliyor. Onlar için geliyor. Sonrasında ben buradayım. Sonrasında bir reklam görülüyor galiba. Sonrasında ben buradayım. Hadi bakalım. Tam 104 demeyeceğim. 105'e geçtik değil mi biz? Şaşırttın beni, şaşırttın. 105.0 frekansında Murat'tasın sevgili dostlar. Hadi bakalım.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Murat yayında.
0: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Sabahların en yeni adresi Tutku FM. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli başladı. Startan'ı aldı ve biraz önce bir şarkı yolladım. Evet, şimdi istekler var. Hızlı bir şekilde onları yollayacağım. Evet, bu arada onu da hatırlatayım. Bu arada tabii ki programımızın girişinde sponsorumuz var. Sponsorumuzu tanıtacağız. Sonrasında bu arada demişler. Samsun İthal Ayakkabı ve Giyim Mağazası Aksu Moda ile Firari Saatler tüm kader mahkumlarına selamlar olsun diyor. Yeni sezon orijinal ve tüm marka eşortman ve takımları diyor. Yine triko, kazaklar, yeni sezon ithal mont ve çeşitler, orijinal Adidas, Nike, Guess ve Armani hırka çeşitleri gelmiştir. Aksu Ayakkabı mağazamızda orijinal süperstar çeşitleri büyük kampanyamız devam ediyor. Bir alana bir bedava. 1800 diyor. Şok kampanya. Bir alana bir bedava orijinal süperstar 1800 lira. Samsun İlk Kadın Çiftlik Caddesi ikametinde 3. mağazamız ile hizmetinizdeyiz diyor. Mikail Aksu 0545 747 77 17 itibar numaraları. Kavak Samsun Kavak Cezaevinde siparişi olanlar Fahrettin Bayrak ile iletişime geçebilirler demiş. Evet, bu arada. Evet Fahrettin kardeşim, özlemlerdesin, en kısa zamanda tekrar beraberiz, kurban olurum sana canımı içi, Linnet'ten Sustum şarkısı armağan olsun. Batu Antonyalı da seni de unutmadık aslan kardeşim, iyi ki varsın, sizleri seviyorum demiş. Mikail Aksu yollamış, selamlar söylemiş, iletmiş mesajını bu arada, onu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. İşte gelen mesajlarla ve bu arada istekler var, birazdan onları da yollayacağım demiştim hızlı bir şekilde. Şu acele bırakın arkadaşlar, ben buradayım, hepsini okuyacağım. Sadece biraz zaman bekleyin. Birazdan hepsini yollamaya çalışacağım zaten. İşte bir şarkı gelsin, sonrasında yine ben buradayım.

İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzeli devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda tamam, ben bunu yollayayım. İyi akşamlar, bu şarkı benden Ali Oban'a gelsin. Onur Bayraktar, Delik Deşi şarkısı. Allah'ıma emanet, kendine çok iyi bak demiş mesajında. Evet, Begüm Latifoğlu yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için gelsin demiş, tamamdır. Şarkı listeme dahil ettim, yollayacağım birazdan. Evet, yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde okuyorum arkadaşlar. Evet, şu an bir kitlenme oldu. Onun için hemen mesajları okuyacağım hızlı bir şekilde. Cümleden selamun aleyküm diyorlar. Ben diyor Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral'a, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Can'dan Enes Ulaş'a, Taha Ünveren'e, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yanlara yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demiröz'e ve kardeşlere selam olsun demiş. İstek şarkım Ali Kınık'tan Zemmeri şarkısı Armağan olsun demişler. Ve dinleyen Samet Ayna, buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan Berat Dişikara, Zafer Özvalcı, Mercan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Simize, Hüseyin Temeli, Recep Dişikara, Mami Torunoğlu, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Erdem Çiftçi, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Yiğitan Kuşlu ve yine Soner Özden'e, Emirhan Murat'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ceylan Ertem Zalim adlı şarkı Armağan olsun demiş. Evet, yine ben Samet Ayna diyor. Evet, tamamdır. Samet Ayna, aynı hayatımın anlamı huzur buldum. Nusena Çalık. Ben bu hayata sadece huzur istedim ve istediğim huzuru da buldum. Bana bir çift göz, bir sıcak tebessüm yeter. İşte tüm bunların hepsine bir tek sen sahipsin. Kargaşayla dolu dünyamın huzur bulduğu köşesisin. Seni çok seviyorum. Sevdiğim benim. İstek şarkım Manuş Baba'dan İki Gözümü Çiçeği adlı şarkı Armağan olsun. Onu çok sevdim. Söyler misin abi diyor. Samet Ayna'dan Nursena Çalık'a gidiyor. Bu güzel mesaj. Onu çok sevdiğini iletmiş mesajında. Tamamdır. Şarkılar hazır. Listeme dahil ettim. Onları yollayacağım birazdan. Evet, yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde yollayacağım arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla. Evet, şöyle baktım. Tamamdır. Evet, birazdan diğerlerini hızlı bir şekilde okumaya devam edeceğiz. Öncesinde şarkı bir gelsin bakalım, sonrasında ben buradayım.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Evet, işte delik deşik Yaren Doğan sizlerle. Evet Yaren, bu arada Begüm Latifoğlu'ndan Ali Oban'a armağan ediliyor bu güzel şarkıda. Senin

0: Firari Saatleri sunar.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, bihtirimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Bu arada öncelikle selamun aleyküm. Murat abi, ben Batuhan Kuru. Samsun T-Tipi cezaevinde yatmakta olan abim, canım, ciğerim, kanım, Tarık Baştürk'e selam olsun. En kısa zamanda aramızda olacaksın aslan abim. Seni seven kardeşim Batuhan yeter ki umudun olsun diyor. O ışık elbet bir gün doğar hayatımıza. Az daha sabır abi. Ali Kılıç'tan abime, canıma, koca reis şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde yollanmış. Ben Batuhan Kuru demiş mesajında. Bu şekilde iletmiş mesajını. Onlar için gidecek ve tabii ki sırada şarkıları listeme dahil ediyorum. Birliklerimiz devam edecek arkadaşlar. Gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları okuyacağım. Bekliyorlar biraz zamandır. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Unkapanı Mahallesi'nden Kardelen Muti. T-Tipi kapalı cezaevi. C-27 koğuşunda yatmakta olan çok değerli kardeşim Taha Topal'a, Çarşamba Kadın kapalı cezaevinde olan can dostlarım Eda Kurt'a, Ebru Kurt'a selam olsun. Zindanlar soğuk, zindanlar yaş. Belki biraz üşürüz ama elbet bir gün görüşürüz. Yükan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Sevgili dostlar, bu şarkı hayatımın en zor günlerinde bile kalbimde olan A11 koğuşunda yatan sevgili Muhammed Ulaş Öze gelsin. Nerede olursan ol diyor, seni bekleyen ve seni seven birinin olduğunu unutma. Mehmet Elmas'tan Kader adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Şarkıları listeme dahil ediyorum. Bu şarkı hayatımın en zor günlerinde bile kalbimde olan A11 koğuşunda yatan sevgili Muhammed Ulaş Öze gelsin. Nerede olursan ol, seni bekleyen ve seni seven birinin olduğunu unutma. Mehmet Elmas Kader demiş. Tekrar ikinci kez yollanmış mesaj. Ve selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. İyi yayınlar, ben Erdi Kurt demişler. A11 koğuşunda diyor. A11 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Öz kardeşime, C1'de yatan Murat Tağan abime selam olsun. Sizleri seviyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle canlar. Bu şarkı size armağan ediyorum. Hüzünden farz et ki ben bir yalanım şarkısı. Murat abi, bu şarkı senin için de çok değerli. Abi nazarında dostlara da selam olsun demiş mesajında. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şarkıları listeme dahil ettim zaten. Birazdan yollayacağım. Merhabalar diyor. Bu arada ben Gerçembeli İlker Sarı, can parçam Bediran Kurt'a, evlat Emircan Erdoğan'a, Bediran kardeşimin sevdası Gizem Gökmen'e eski Ben Öldü şarkısı Gerçembeli İlker Sarı'dan armağan olsun denmiş mesajda. Bu şekilde iletilmiş. Ve yine Bafra Açık cezaevinde yatan Batuhan Aksu'ya, grup Aptal Şifa İstemem Balından şarkısını yollamak istiyorum. Şara'dan demişler. Bu şekilde yollanmış. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Başka bir mesaj göremiyorum burada. Tamam, olanı okudum ben zaten. Şöyle bakalım yine gelen mesajlara yollayacağım arkadaşlar. Tamamdır. Gelen bir mesaj daha var. Onu da okuyalım. O da aradan çıksın orada. Tamamdır. Gördüm mesajı. Mert Kuru sevgili kardeşimiz yollamış mesajları. Öncelikle selamünaleyküm abi, ben Mert Kuru diyor. Samsun T-Tipi cezaevinde olan abim Tarık Türk'e selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün güzel günlerde görüşürüz. Aldırma gönül, ona armağan olsun diyor. Selamünaleyküm abi, ben Mert Kuru. Öncelikle ben Mert Kuru diyor. Öncelikle diyor. En önde abim Mikail Yerli, Eren Yerli, İsmail Yerli, Muhammed Yerli, Orhan Erkak, Ataç Erkak, Emirhan Çelik ve Fahrettin Bayrak, Enes Öze, Mert Ali Yavuz'a selam olsun tüm dostlara. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşlerimiz daima sizinle. Yeter ki umudunuz olsun o güneş. Elbet doğar, sabır ve zaman. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgü günlerde görüşürüz diyor. Mert Kuru yollamış mesajı, iletmemizi istemiş. Onlar için gidiyor. Bu şekilde iletilen mesajlar ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde birazdan yollayacağım arkadaşlar. Biraz yoğun burada. Elimden geldiğince yollamaya çalışıyorum. İstek vardı, hemen yollayacağım. Samet Aynadan tabii ki hayatın anlamı aşkına yolluyor bu güzel şarkıyı. Nursen Açalı armağan etmiş.
3: Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, Bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Saf Suna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
4: Firari Saatler'desiniz.
5: Evet, kısa bir reklam ardından bittiğimiz tüm güzeli devam ediyor. Yine Aksu Moda ve Ayakkabıcı'nın sunduğu Firari Saatler'de ve yine bir istek daha vardı. Onu okuyacağım. Bu arada sevgili Samet Aynan'ın isteğiydi bu şarkılarda. Onlar da listeye dahil oldu. Sırayla geliyor zaten. İyi akşamlar Murat. Ben demişler. Begüm Latifoğlu. Kardeşim Tarık Baştürk'e selam olsun. En kısa zamanda kardeşim kendine çok iyi bak. Allah'a emanetsin diyor. Mesajında Begüm Latifoğlu yollamış mesajı. Tamamdır. Gördüm mesajı. Evet, şöyle bakalım yine şarkı bir gelsin, sonrasında biz hızlanalım bir şekilde, şarkıları istekleri yollayalım. Evet, Koca Reis şarkısı var. Bu şarkıda Batuhan Kuru'dan Tarık Baştürk'e arme gelsin demiş. Şarkıdan sonra geliyor şarkı.

0: seni.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
0: Firari Saatler'desiniz.
2: Murat yayında.
3: İşte sevgili dostlar, BTM'sin güzeli devam ediyor ve gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları da okuyacağım. Şöyle bakalım yine neler var listemde olan istekler var. Onlara yollayayım. Hızlı bir şekilde yollayalım. Tamamdır, gördüm. Evet, şöyle hemen listenin başına çekiyorum. Onun için biraz zaman almaya çalışıyorum. Ne demişler? Çarşamba kadın kapalı cezaevi, 6 koşunu yatmakta olan sevdalım, eşim Banu Gezinti'ye Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşıyorum Sanma şarkısını armağan etmek istiyorum. Çocuklarım Melike Nisa'dan armağan olsun. Seni çok özledik ve çok seviyoruz demiş. Az daha kaldı ömrüm. Notunu da iletirim, sevinirim demişler. Ayrıca demişler. Tamamdır. Sıra güzel şarkılara gelsin denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Banu Gezinti'ye gidiyor bu güzel şarkı. Eşinden ve çocuklarından denmiş. Onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Tüm kader mahkumları Samsun'dan, Zabıta Ayağı'ndan selamları var. Allah tez zamanda çıkmayı nasip eylesin. Mikail Yerli, Muhammed Yerli, İsmail Yerli, Eren Yerli, Mehmet Yerli, Yaşar Karaman, Volkan Kaya ve Emrah Kılıca, yine Kemal Aydenke, Uğur Demiröz'e Samsun'dan, Zabıta Ayağı'ndan armağan diliyor. Onlar için gelsin denmiş. Onlar için gidecek. Tamamdır. Ve yine sevgili Musa Yıldırım abimizden Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Yasin Ay, Kadir Özdemir, Uğur Demiröz'e, Samet Polat'a herkese çok selamlar olsun diyor. Musa Yıldırım abimiz yollamış. Ve yine annesinden ve Mira ve kızlarından da Samet Yıldırım'a çok çok selamlar var. Yine annesinden ve babasından da Samet Yıldırım kardeşime selamlar bakidir. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar diyoruz. Samsun T-Tipi cezaevinde C25 yatmakta olan Atilla Demiray abim, A15 koğuşunda yatmakta olan Yunus Emre Burgan ve namı değer beton Samet abimize bol bol selamlar iletirim. Samsun Çiftlik Mahallesi caddesinde bilinen telefoncularından diyor. Erhan Yıldırım kardeşim, İbrahim Burgan göndermiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan Aynı Sahilde şarkısı armağan olsun. Yine Samsun Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan kardeşlerim Gürkan Safa, Batuhan Saya, Emrullah Keskin kardeşime bol bol selamlar iletiyorum. Erhan Yıldırım kardeşim göndermiş. Urgay Doğanay'ın en müsait eseri çalarsanız seviniz demişler. Evet, Erhan yollamış sevgili kardeşim. Ona da sevgiler olsun, Erhan Yıldırım'a. Evet, onlar için de gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, Murat abi yayınlar kolay gelsin. Ben Buğra Taşdöven. Cezaevinde yatmakta olan abim Erkan Karaca, Yol Yemez şarkısı armağan ediyorum. Bu kötü günlerde geçer abim, elbet bir gün diyorum. Allah'a emanet ol abi, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Ve yine gelen diğer mesajlar, C17 koğuşunu yatan Abdullah Dağ'ın için diyor. Evet, Abdullah Dağ için diyor. Kemençeci Ramazan Atar'dan güzel bir şarkı istiyorum abi. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar dilerim, iyi programlar demişler. Evet, kemençeci Ramazan Atar yollamış mesajı. Sevgili olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, bu şekilde. Bu arada yine Oktay şu an bizi dinliyormuş. Evet, eşiyle birlikte ve tabii ki ona ve çocuklarına da selamlar olsun. Sevgili Oktay kardeşime, Oktay Öztürk'e ve eşine de derleşirde sıra güzel şarkılar armağan olsun, bizden gelsin. Tamamdır. Evet, yine ben Zübeyde demişler. Zübeyde yollamış. Gülü'den Kaybolan Aşk şarkısı, C6 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Şimşek'e armağan ediyorum. Olmayacak şeyler için bizi ziyan ettin diyor mesajında. Zübeyde yollamış mesajı. Evet, Mehmet Şimşek'e armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Bu güzel şarkı istek onlara gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, Samsun Kapalı'nda olan CS3 koğuşunda Hakan Kömpe, Abdullah Altun, Işık, Murat Kalay, Emrah Aktaş, Kadir Aktaş, Yakomaz Bahadır Taflan, Aziz Çıkla ve yine Mehmet Kabacı, Aziz Altay, Erkan Kömpe, Emin Kömpe, Kompem ve Bektaş, Furkan Kaya, Bekir Yiğit'e, Kaan Düzgün, Bahri Yıldırım, Engin Asa, Asan ve Mehmet Şahit Akkor, Can Rentekar, Kerim Keskinsoy, Apo Keskinsoy, Ozan Keskinsoy, Fırat Keskinsoy, Salih Mert Keskinsoy, Mehmet Serdar Bülbül, Fatih Bulut'tan Kardeş şarkısı armağan olsun demiş. DJ İnanç Semen yollamış bu mesajı sevgili kardeşim. DJ İnanç'a da sevgiler, selamlar olsun kardeşime. Eyvallah, onlar için gidiyor. Evet, var mı? Var var. Mesajlar var. Daha hızlı bir şekilde onları yerine getireceğim. Evet, şöyle baktığımda birazdan diğer mesajlara da yer vereceğim. Ondan öncesinde ne var? Şöyle bakalım. İyi yayınlar. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısı. C3 koğuşundaki sevdiğim adam Resul Dalbey için gelsin. Resul, günler geçiyor. Sensizlik alışacak bir şey değil. İnsan sevdiğinden uzak kalınca hayat devam etse de kendi içinde bir yer hep eksik kalıyor. Benimki de senin olduğun yer. Bu şarkı sana gelsin sevgilim. Üstünü ört, sen yine açık yatarsın. Ben burada seni düşünürken sen kendine iyi bak. Kara kızından Resul Dalbey'e gelsinlermiş mesaj. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, şöyle bakıyorum yine mesaj kutuma. Evet, Şara Batuhan Aksu'ya demişler. Ahmet Aslan minnet eylemi çalın o zaman diyor. Evet, Ahmet Aslan minnet eylemem şarkısını çalın o zaman diyor. Şara Batuhan Aksu'ya gelsin dermiş. Evet, bu şarkıyı listeme dahil ettim. Tamamdır, yollayacağız. Evet, gelen mesajlarla. Şöyle bakıyorum yine, tamamdır, gördüm mesajları. Şarkılar bir gelsin mi? Gelsin bakalım. Evet, şarkıları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım sevgili dostlar. Evet, hemen işte. Evet, öncelikle listem var. Öncelikle listedeki dostlarımız var. Onlara da buradan selamlar yolluyorum. Tabii ki sevgili İlker Ölmez abime selamlar olsun. Merdo kardeşime, Mert Tekin'e buradan selamlarımı yolluyorum. Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Tahan, Samet Ayna, Samet Polat'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Faruk Ay, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya. Bu arada Arman Zaymoğlu çıktı arkadaşlar. Onu listeden çıkaracağım. Evet, ona da sevgili olsun kardeşime. Seyitan Demir, Serkan Aksu ve tüm dostlara da selamlar olsun bu arada. İşte Koca Reis geliyor. Sonrasında ben buradayım.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. Biraz önce mesaj yollanmıştı. Ben demişlerdi. Evet, ben Zübeyde demişti. Gülü'den Kaybolan Aşk şarkısı. C6 koğuşunu yatmakta olan Mehmet Şimşek'e armağan ediyorum. Olmayacak şeyler için bizi ziyan ettin demiş mesajında. Kaybolan Aşk adlı şarkı armağan edilmiş tabii ki.

Evet, bu arada yine bir duyurum vardı, onu da ileteyim bu arada. Evet, Samsun'da Samsun İthal Ayakkabı ve Giyim Mağazası Aksu Moda ile firari saatler devam ediyor. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Yeni sezon orijinal tüm marka eşortman takımları, triko kazaklar, yeni sezon İthal mod çeşitleri, orijinal Adidas, Nike, US demiş, Armani, hırka çeşitleri gelmiştir. Aksu Ayakkabı mağazamızda orijinal süperstar çeşitleriyle büyük kampanyamız devam ediyor demişler. Bir alana bir bedava 1800 TL ve şok kampanya, bir alana bir bedava orijinal süperstar 1800 lira. Samsun İlk Adım Çiftlik Caddesi ikametinde 3. mağazamız ile hizmetinizdeyiz. İletişim 0545 747 77 17sayede demişler. Bu arada yine Kavak Samsun Kavak Cezaevinde siparişi olanlar diyor, Fahrettin Bayrak ile iletişime geçebilirler. Fahrettin kardeşim, özlemlerdesin, en kısa zamanda tekrar beraberiz. Kurban olurum sana canım içi. Lilet'ten Sustum şarkısı armağan olsun. Batuhan Tonyalı'dı, seni de unutmadık aslan kardeşim. İyi ki varsın, size seviyorum. Mikail Aksu yollamış bu mesajı. Evet, onlar için de gidiyor. Tamamdır, şarkılar listeme dahil olmuştu. Onlar sırayla gelecek. İşte şarkılar.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı, gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: babası.
1: İki dost biz bize kaldı. Küçük Ağa adam diyor, adamdır diyor. Baba diyor, baba Küçük Ağa'ya gelsin demiş mesajında, bu şarkıyı armağan etmiş kardeşi. Evet işte bu şekilde gelen mesajlar. Ve dostlar, bu arada birlikteyimiz devam edecek. Gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğim. Hızlı bir şekilde onları da okuyacağım bu arada. Evet şöyle bakalım yine neler var listemde. Onları yollayacağız gelen mesajlarla. Şöyle bakalım yine neler var. Biraz listeler var burada. Onları hepsini okuyacağım. Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Ben Samsun'dan açık cezaevinden Metin Duman. Buradan kadar bile yaptığım Uğur Cengiz'e, Ta Akbaş'a, Yunus Çıldırlı, Texas Ömer'e, Uğur Semiz'e, İbrahim Vural, Murat Emlik ve Çarşamba'da Bafra'da olan dostlara selam olsun. Soğuk duvarlar ardından sesleniyorum. Üşütmez beni iliklerime işleyen soğuklar. Buzdan soğuk kalbim var. Benim dalından kopan yaprağı akıbetini rüzgar belirler. Yiğit Tekin'den Ağlama şarkısını sana ve Mustafa Şancı abime ve dostlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ederim abi demiş. Mesajında Metin Duman yollamış bu mesajı. Tamam, şarkıyı listeme dahil ettim. Evet yine gelen mesajlar var dedim, onları yollayacağım. Selamünaleyküm, ben A19 koğuşundan Mücahit Ayaz. Açık cezaevinde B12'de olan ailemiz, değerli büyüğümüz Dede Murat'a selam olsun. Semih Yılmaz, Gülcan Şahin, Taner Şahin, Şevki Çoğaltan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt, Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Aslan Akçay, İlyas Kahraman, Melih Öztürk'e ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış. İyi yayınlar dilerim. Lavanta ailesi olarak diyor. A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz için, açık cezaevinde B12 koğuşunda olan eşim Dede Murat için gözümüzün kulağımız güzel haberlerde sabırsızlıkla bekliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz her an seninle. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Biri canım, biri yoldaşım, iki dünyam. A20'de olan diyor Semih Yılmaz'a, Kadir Yıldız'a selam olsun. Ebru Yaşar'dan Kararsızım şarkılar sizlere gelsin. Lavanta ailesi yollamış. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Serkan Dadak, benim için değerli ve kıymetli büyüğümüz B12'de açıkta olan Dede Murat'a, A19 koğuşundaki yatan Can Özüm Mücahit Ayaz'a bu şarkı can dostum, yol arkadaşıma gönderiyorum. Kardeşim, önümüzdeki güzel günlerin, birlikte kuracağımız hayallerin hatırına için hep ferah tut. C22 koğuşunda olan kardeşim dediğim can parçam Kadir Yıldız, dışarıda seni sabırsızlıkla sevgiyle bekleyen bir abim var. Attığım her adımda yanındayız. Kendine çok iyi bak. Serkan Dadak yollamış. Fatih Bulut'tan Sokak Lambası şarkısı armağan olsun denmiş. Evet bu şekilde gelmiş. Evet şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Armağan Zaimoğlu. Senin aracınla ilk öncelikle Kavak Açık'ta yatan kardeşlerim, canlarım Enes Nacak, Süleyman Yiğit'e, Mertcan Dağlı, Arap Lakaplı, Muhammed Şahinkaya, Ahmet Kesici, ayrıca Kavak'ta S tipinde yatan kıymetli kardeşim Erdem Gürgür'e ve Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun'a, Taha Yasin Duru, Emirhan Sağlam'a selam olsun. Kardeşlerim sizi candan sever, Rabbimize emanet ediyorum. Sizin için Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan ediyorum demiş. Ve çok çok da selamları var sevgili Armağan Zaimoğlu'nun. Onunla akşam görüşmüştüm. Özgürlüğüne kavuşuyor sevgili kardeşim. Armağan Zaimoğlu'na bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kardeşime. Eyvallah. Evet onlar için gidiyorum. Evet şarkılar var. Şarkılarla devam edeceğiz. Evet demişler. Selamun aleyküm. Ben Barış Temel. Buradan C8 koğuşunda abilerim, kardeşlerim Serkan Köre, Çin Çinli, Doğukan Öztürk'e, Ekrem Yıldız'a, Baran Çetin'e, Berkcan Uysal'a, Zafer Kaya, Murat Kolaşoğlu, Bayram Paşalı, Alper Güne ve Fırat Çatal, Şerif Tuğlu, Şerif Efe Aydın, Ömer Aslan özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin, Söze Niye Gelmedin şarkısı armağan olsun denmiş. Cümleden selamun aleyküm denmiş. Ben Barış Temel demişler. Canım kanım abim Kral Uğur Demirez'e, abim Samet Aynay'a selam olsun. Abilerim, kardeşlerim Erci Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu ve Mustafa Paka, Erdem Çiftçi, Abdullah Enver Mutlu, Hüseyin Temel, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Berat Sözkesen, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Mavi Torunoğlu, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat ve Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Saf, Ufuk Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut, Yiğitan Kuşlu, Soner Özden, Emir Anmuruk ve C8 Koğuş'una tüm abi ve kardeşlerime selam olsun, hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ali Kınık'tan Yıkılma şarkısı armağan olsun. Barış Temel ve Samet Aynı tarafından armağan ediliyor. Dostlarına, kardeşlerine selamlar var ve gecenin güzel şarkıları Samet Aynı'dan tabii ki Nurseren Çalık'a armağan ediliyor. Gecenin güzel şarkıları, onu çok sevdiğini iletmiş mesajında. Evet, onlar için gidecek. Öncesinde şarkılar var.

0: Bir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında. Firarisa.

Evet sevgili dostlar, şunu hatırlatayım yine tekrar. Arkadaşlar bu öncelikle istek atanlar var ya. Arkadaşlar bu öncelikle saatli mesajları ben pazar günü almıyorum arkadaşlar. Bakın daha önce söylemiştim. Yine duymayanlar belki bilmeyenler olabilir. Hafta içinde sevgili Taner arkadaşım saatlik mesajları alıyor. Ben alamıyorum çünkü saatlik mesajları takip edemiyorum. Yani öyle bir durum var yani. Ondan dolayı saatlik mesaj olayını bana atmayın. Normal bana atın. Ben zaten sıraya koyuyorum size. Sırayla yolluyorum. Evet şöyle bakalım yine gelen mesajlar var. Ben Mustafa Demir. Samsun Kavak çocuk cezaevinde yatmakta olan Beykük Koşun'daki Enes Utku Taşlıtepe, Emirhan Efe Taşlıtepe, Ali Saadi Çelik, Egecan Doğancı, Betan Çelenk, aslan parçalarıma gelsin. En kısa zamanda yanımızdasınız. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısı armağan olsun diyor. Mehmet nereden çıktı? Mustafa Demir yollamış. Samsun Kavak çocuk cezaevinde yatmakta olan Beykük Koşun'daki Enes Utku Taşlıtepe, Emirhan Efe Taşlıtepe, Ali Saadi Çelik, Egecan Doğancı, Metehan Çelenk tarafına armağan edilmiş bu şarkı. Tamamdır. Şarkı zaten hazır. Listeme dahil olmuş. Yollayacağım. Evet bunun ardından istenilen bir şarkı daha vardı. Ağlamam adlı şarkı. Yiğit Tekin'in o da geliyor. Sırayla onları yollayacağım.

0: firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Evet işte selamun aleyküm demişler. Ben, evet bu arada şöyle bakalım. Evet selamun aleyküm, ben Şener Yılmaz. Beraber kader birliği yaptım. Cam parçam Cem Arslan, Faruk İnce, Bediran Köksal, Ferhat Çona, Ferhat Tanrıver, Orhan Çankır, Kaya Şenel, Enes Yavuz, Doğukan Kocaman, Taha Yasin Duru, sana da selam olsun Murat abi demiş. İstek şarkım Yılan Dağı'na Kar Yağdı şarkısı, Armağan Olsun denmişti. Şarkıyı yolladık. Sevgili Şener Yılmaz kardeşime de, ona ve dostlarına da selamlar olsun bu arada. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Evet bu şekildeydi tabii ki gelen mesajlarla. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Mesajlar var. Evet bu arada yine anlaşılmayan bir mesaj var. Sevgili Merdo, resim olarak çekmişsiniz, atmışsınız. Bunu resim olarak atmışsın ama ben bunu okuyamıyorum. Bulanık çıkmış bu. Ama biri bunu düzeltmiş herhalde. Okuyabildiğim kadar okuyacağım. Görebildiğim kadar okuyacağım. Sevgili Mert Tekin, sevgili kardeşim yollamış. Recep'imden Sensiz Olmuyor adlı şarkı istenmiş. Hepsine selam olsun. C28'e demiş. Okan Güney, Kudret Palamış, Hasan abi, Serhat Çılağlı demişler. Evet, diğer isimleri okuyorum şimdi. Ahmet Bistanoğlu, Dursun İlbaş, Samet Yıldırım, Vedat Çakır, Selçuk Doğan, Gıdem Gökçe, Ömer Akbulut, Zafer Kaya, Fatih Şenel, Ferhat Şimşek, Bektaş Bektaş, Mamit Tanrıoğlu, Anıl İnce, Ercan Taşkara, Volkan Tat, Halit Mikail, Kadir Sirmen, Ali Yavuz, Kadir Bıçak, Hasan Yiğit'e, Sefa Orhan demişler. Evet sevgili Merdo yollamış bu isteği. Ama tabii ki o resimli çekmişler, atmışlar. Bulanık olduğu için de yazan da okuyabildiği kadar okumuş, yollamış. İşte hemen yolluyorum.

Sevgili, bu arada Mantis Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı, sevgili kardeşim benim. Sana armağan ediyorum bu güzel şarkıyı, sana ve dostlarına da armağan olsun. Benden gelsin bu şarkı sana.

0: Külhari Saatler'desiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Evet sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Kader geldi biraz önce. Evet Kader şarkısı bu arada ne demişlerdi? Şöyle baktığımda Muhammed Öze demişler. Armağan olsun denmişti. Evet onlar için gidecekti. Ve tabii ki bu arada şöyle bakıyorum, yine bir istek şarkı vardı. Eski Ben Öldüm şarkısı istekmiş. O geliyor. Bu arada istekler var yine burada gördüğüm kadarıyla. Evet onları da okuyacağım. Ondan sonra gelsin bu şarkı. Ne demişler şöyle bakalım. Arkadaşlar şu şarkı isteklerini parça parça yazmayın. Hepsini bir mesajda toparlayın. Öyle yollayın bana. Evet şöyle bakalım. Buffalo'da yatan hayatımın anlamı Doğukan Ayrancı'ya, Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan Güzel şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet bu şekilde iletilmiş. Evet yine Samsun S-Tipi kapalı cezaevinde bulunan Nihat Çakar'a gelsin bu şarkı. Blok 3 sebebi yar. Mesafeler sadece yollardır. Kalbim ve dualarım her an seninle. En kısa zamanda yine el ele olacağız. Seni çok seviyorum demiş mesajında. Nihat Çakar'a armağan edilmiş bu şarkı da tamamdır. Şöyle bakalım, yine bir mesaj daha var burada. Selamünaleyküm, ben diyor İbo Şeker demişler. İbo Şeker yollamış. Başta gurbette yatan abilerim Kral Uğur Demirez'e, Sercan Tokaç'a, diğer koçlarda yatmakta olan kardeşlerimiz Uğur Vural, Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Vural, Recep Dişikara demişler ve Barış Semiz'e, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç, Mert Efe Öner, İsmail Can Vural'a, Hüseyin Demir'a, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gökhan Safa, Berat Dişikara, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Kadir Bininci, Kadirhan Rengin ve demişler Emrullah İnce'ye. Hepsine selam olsun. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle, elbet bir gün denmiş. Ali Kınık'tan Tanrı'nın Ordusu şarkısı armağan olsun denmiş. İbo Şeker yollamış bu mesajı da. Tamamdır, mesajı aldım ben burada listemde. Merhabalar demişler. Şöyle bakalım yine. Bir saniye. Merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı Cezaevi A25 koğuşunda yatmakta olan eşim Bayram Singil'e selam olsun diyor. Bayram Singil, selam olsun. Baktığım duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat, seni bekliyoruz. Kızların ve ben seni çok seviyoruz. Hasret, Hira, Fera, Volkan Konak'tan Al Ömrümü Koy Ömrümün Üstüne şarkısı bizden sana gelsin denmiş mesajda. Evet bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet şarkılar geliyor dedim. Hemen şarkı bir gelsin bakalım.

Evet dostlar, bitirdiğimiz devam ediyor. Bu arada saati geldi ya, hızlanmaya başladı programda. Şöyle ben hızlı bir şekilde okuyorum mesajlarınızı. Sonrasında birlikte şarkılar da geliyor zaten arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ben. Tamamdır. Bu da çok uzun olmuş. Bu ne? Selamünaleyküm. Biz Recep Dişikara, İbrahim Şeker, Berat Dişikara, başta gurbette yatan Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaç abime, diğer koğuşlarda diyor. Et yatan abim Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaç abime, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Tito Reis, Samet Ayna, Uğur Vural, Berkan Sandıkçı, Barış Semiz, Berat Dişikara, Berat Sözkesen, Batuhan Aksu, Ferhan Yıldız demişler. Salih Can Demir, Kaan Bulut, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç, Mert Efe Öner, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Yurkan Saf, Berkan Sözkesen, Savaş Beldek, Kadir Bilici, Kadiran Rengin, Ermurla İnce, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç'a ve Mert Efe Öner'e hepsine selam olsun. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle, elbet bir gün demişler. Buluşacağız. Sıradaki şarkılar armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm, ben Yiğit Doğan demişler. Yiğit Doğan yollamış. Canım babam Selçuk Doğan, aslan kardeşim Emir Şener'e, can parçam Mert Pelte'ye selam iletiyorum. Elbet bir gün kavuşacağız. Sabır en büyük umudunuz olsun. A11 koğuşunda Görkem Efe Dirican kardeşime ortamına selamlarımı iletirim. Elbet bir gün tosunum diyor. Ayrıca Farican Peki Özler, Arif Soydaş, Kadir Silmen, Salih Efe Çelik Kanat, Buğra Yılmaz, Anıl Kılıca, Kurtuluş Kılıç, Eyüp Can Albayrak, Yaşar Can Kaplan kardeşlerime, abilerime buradan selamlarımı iletiyorum. Demir parmaklıklar arkasında yüreklere selam olsun. Dışarıda bir ses, içeride dostlarımıza umut olsun. Ahmet Kaya, Sel Dağ şarkısı benden babama ve kardeşlerime armağan olsun. Elbet bir gün diyor mesajında dinleyeceğimiz. Selamünaleyküm, ben diyor 27. koğuşta öz kardeşim Emre Temiz kardeşim, biz sağ oldukça bizi kimse yıkamaz. Her zaman Hüseyin abin hep arkanda çıkacağını günü dört gözle bekliyorum kardeşim. İkinci gün sonra kapının önünde seni almaya geleceğim. Hiçbir zaman unutulmadın, unutulmayacaksın. Adamların en hasısın Emre Temiz kardeşim. Hüseyin Aybart yollamış. Hüseyin Aybart yollamış bu mesajı da. Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan abim Engin Köseoğlu ve sevgi selamlarımı sunuyorum. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Meryem ablanın, Adem abinin, annenin, babanın, ben Emir kardeşin seni çok çok seviyoruz demiş. Hadi çık gel Ankara Namık istenmiş istekte. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Yiğitan Arslan. Buradan Samsun kapalı cezaevinde yatmakta olan Haktan Taha Er Yılmaz, Mirat Keşli, Emirhan Topçu, Ufuk Dibiç, Semih Sinecek, Anıl Mocuk, Salih Mocuk, Emre Mocuk, Görkem Efe, Dirijan, Baran Akman, Ermullah Kaya, Eren Çimiç, Mert Peltek, Yunus Korkmaz, Özcan Karakoç, aslan kardeşim Semih Sinecek. Burada sıkıntılar vardı, o yüzden destek olmadım. Buradan abilerin kardeşlerime selam olsun. Dışarıda içeride kavuşmak dileğiyle. Sizi seven kardeşiniz Yiğitan Arslan. Ölümden öte mi var şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. İyi yayınlar. Samsun TTB cezaevi 22. koğuşta bulunan Kerim demişler. Kökçeoğlu ve ailesi Resul Kahraman'dan selamlar. Canım içi kardeşim. Özgür günler yakında. Seni çok özledik. Sabırla bekliyoruz. Bu günlerde geçecek inşallah. Allah'a emanetsin. A22 koğuşunda armağan olsun. Özlem Özil'den Gönlüm Dağları adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda. İyi yayınlar demişler. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısı. C2 koğuşunda sevdiğim adam Resul Dalbey için gelsin. Resul, günler geçiyor. Sensizlik alışacak bir şey değil. İnsan sevdiğine uzak kalınca, hayat devam etse de kendi içinde bir yer hep eksik kalıyor. Benimki de senin olduğun yer. Bu şarkı sana gelsin sevgilim. Üstünü ört. Sen yine açık yatarsın. Ben burada seni düşünürken sen de kendine iyi bak demişler. Kara Kız'dan Resul Dalbey'e armağan edilmiş bu şarkıda. Evet, onlar için gelsin denmiş. Tamamdır. Evet sevgili dostlar, bayağı istekler hızlanmaya başladı burada. Elimden geldiğince onları yollamaya çalışacağım. Evet, şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, ben biz Recep Dişikara. Boş, bunu biraz önce okumuştum değil mi? Evet. Biraz önce yok.
Bir daha okuyalım. Öncelikle selamünaleyküm demişler. Biz Recep Dişikara, İbo Şeker, Berat Dişikara, gurbette yatmakta olan Kral Uğur Demiröz'e, Sercan Tokac abime, diğer koçlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Tito Reis'e, Samet Ayna, Uğur Vural, Barış Semiz, Berat Dişikara, Berat Sözkesen, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç'a, Hüseyin Demirağ, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gökhan Saf, Berkay Sözkesen, Savaş Beldek, Kadir Binici, Kadiran Rengin, Ermurla İnce, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Samet Ayna, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç'a hepinize selam olsun. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün buluşacağız. Mevzu yeni başlıyor şarkısı. Gelsin demiş. Bu arada Samet Ayna'ya da selamlar, sevgiler olsun. Tamamdır. Evet, bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar. Mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Evet, Bedirhan Bayar A3 koğuşunda sevgili kardeşime babası tarafından çok selamlar var. Babasından Bedirhani Bayar'a çok selam olsun denmiş. A3 koğuşuna selam yollanmış. Tamamdır. Bu şekilde atacağım. Evet, şöyle bakalım. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Şükrücan Dal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a kader birliği yaptığım Kadir Dirican abime, ayrıca Samsun tehditimde yatmakta olan abilerime ve kardeşlerime, Emrullah Kaya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz'e, Adnan Ado, Baran Akman, Ufuk Dibiç, Emirhan Topçu, Haktan Taha Er Yılmaz'a, Gökmen Ülkü, Emin Minici, Alperen Alpe, Bekir Gün Göktürk'e, Aydın Can Alpe, Ayhan Sisko, Batuhan Sekmen, Mert Seçkin, Şerif Duran, Niyazi Demirtaş'a buradan bolca selam gönderiyorum. Buradan Aslan kardeşim Ufuk Dibice grup yorumdan Yürü Bildiğin Yolda Ölümden Öte Ne Var Ki şarkısı armağan olsun dermiş. Şükrü Can Dal yollamış bu mesajı, iletmiş, onun için gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Davut Türk'e, kardeşim Hakan Türk'e, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin'e, Hakten Efe Türk'e, Mehmet Palay'a selam iletiyorum. Tüm kardeşlerime sevgiler ve selamlar gönderiyorum demiş. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Evet, tamamdır. Bir şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Diğer isteklere devam edeceğim.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: sende kaldı.
1: Evet, o Sarj bitirimiz devam ediyor. Evet, şöyle bakıyorum. Tabii ki istekte bayağı bir istek var burada. Elimden geldiğince hepsini yollayacağım. Sadece biraz zaman, biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini yollayacağım. Ben saat 12'ye kadar buradayım zaten. Elimden geldiğince hepsini okuyacağım diyorum. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara neler var. Demişler. Ben Betül Değerlim. Sefa Köse, sevmek göz göze gelmek değil. Yüreğini birbirini değmesidir. Ve ilk kez bir yüreğin sesini kendi yüreğimde duyuyorum. Seni çok sevdim, sakın unutma canım için. Gecenin tüm güzel şarkıları Sefa Köse'ye armağan olsun diyor. Mesajında dinleyicimiz Betül Kılıç yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ofluoğlu Caner demiş. Evet, Caner Ofluoğlu Albayrak. Caner Albayrak. C5 koğuşunu yatmakta olan kardeşlerim, abilerim benden selam olsun. Fatih Aslan, Cem Aslan, Şener Yılmaz, Ferhat Can Kaya, Şener Yasin, Şener, Samet Ayna, Hakan Biçer, Yunus Emre, Albayrak, Yiğit Ankutbay, Kadir Güler, Ferdi Çakır, Yusuf Çakır, Özlerim, benim Uğur Demir Öz, Uğur Demir Öz'e ve Fatih Bulut'tan Uykular Haram Oldu Gençliğim Bak Tanan Oldu şarkısı benden armağan olsun diyor. Evet, Caner Albayrak yollamış bu mesajı. Evet sevgili kardeşim, ona da selamlar, sevgili olsun bu arada tabii ki. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var dedim ve onlarla devam edeceğiz. Evet, sevgili kardeşim, yakışıklı kardeşim Miran Sayal. Selamünaleyküm abi, ben Miran Sayal. Öncelikle özüm evlat Görkem Dirican'a, can parçam Özcan Karakoç'a, aslan kardeşim Enes Çoğlu'ya, abilerim Emrah İnan, Faricam Peközer, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşlerim, canlarım Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tuna Burçaçoğlu ve Doğancan Aksan, Oğuz Kaynak, Eren Çimice ve bütün A11 koğuşuna ayrı ayrı selam ederim. Benden A11 koğuşuna Maralım şarkısı armağan olsun. Sana da çok teşekkür ederim demiş Miran Sayal yollamış. Abi yine diyor, ben Miran Sayal, başta koğuşlarda olan abi ve kardeşlerime Farican Peközer'e, Dinçer Çarıkçı evlat diyor, Eren Çimice, kardeşim Mert Peltek, Müslüm Ulaş, Enes Çorlu, Can Altuntaş, Ali Patlar, Yasin Ay, Fatih Kobalaş, Ünyeli Hami, Şerafettin Dirican, Emirhan Topçu, Umut Güdül, Haktan Taha, Er Yılmaz'da Neco Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Cihan Çama, Kadir Sirmen, Ferhat Sirmen, açıkta yatmakta olan Ali Soydaş, Muhammed Göke, Betullah Alkan, Bilal Demircioğlu abime çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık diyor. Miran Sayal yollamış sevgili kardeşim. Selamları var herkese. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamun aleyküm tüm kader mahkumlarına. C4 koğuşunda yatan Hazar Zeki Gedikli abim, kardeşim burada gözün arkada kalmasın. Ve diğer abilerim, kardeşlerim Turgay Uzal, Eren Su İçmez, Can Bolat Gökçe, Batuhan Bektaş armağan olarak da diyor. Çok selam gönderiyorum.

ettiğine şöyle baktığımda, Yağmur İttaş'tan B8 kurşunu yatmakta olan kocam Sezgi İttaş'a seninle iyi ki dediğin o kadar çok anımız var ki bir tanem. Seninle aramızda olan mesafeler, duvarlar bana o kadar zor geliyor ki anlatamam, ama senin varlığın bana güç veriyor. Hayatta tutunuyorum. Her gün daha da seviyorum. Anılarımıza yenisini ekleyeceğimiz günleri bekliyorum. Şükür sebebi Ferhat Tunç'tan özledim, özlemim dil olsa şarkısı armağan olsun denmiş. Yağmur İttaş yollamış mesajı. Kocam diyor Sezgi İttaş'a gelsin demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlar var şöyle baktığımda. Selamünaleyküm Murat abi, ben Armağan Zaimoğlu. Senin aracını ile öncelikle Kavak Açık'ta yatmakta olan kardeşlerim, canlarım Enes Nacak, Süleyman Yiğit'e, Mertcan Dağlı, Arap Lakaplı, Muhammed Şahinkaya, Ahmet Kesici, ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Mehmet Ermas'tan demişti bir şarkı, o şarkıyı çalmıştık. Onun yerine Şagoba'dan Geceler adlı şarkıyı armağan ediyorum dedi. Zaimoğlu yollamış, Armağan Zaimoğlu iletmiş mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım tabii ki birazdan. Dondun mu? Donma. Evet, bu arada beni dinliyorlarmış. İncilay ve Selvi İncilay Selvi güzel şarkılarda diyor. Bizi sever misin? Mürsel eniştemize. Kadir Mürsel. İyi yayınlar, piknikteyiz. Kadir Mürsel, İncilay Selvi güzel bir şarkı yollarsanız seviniz demişler. Size güzel şarkılar size gelsin o zaman. Tamam, şimdi gördüm mesajı. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine. Bize öne al diyor. Sizden öne alamam. Evet, bu arada yine sevgili kardeşim Batın Kaan Dağ Deviren Yalçın Kıran'dan Yunus Emre Burgan'a çok selamlar var arkadaşlar. Evet, Batın Kaan Dağ Deviren'den ve Yalçın Kıran'dan Yunus Emre Burgan'a çok selam olsun denmiş. Tamamdır. Evet, onlar için gidiyor. Şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Mert Bozkaya, Doğukan Mırık, abim Umut Güdül, Uğurcan Aslan, sizi çok seviyorum. Evlat Görkem Cilcan, parçam ölürüm sana. Uğur Coşkun, kardeşim sana da selam olsun demişler. Evet, Mirhan Seyhal yollamış Mert Bozkaya diye başlamış mesajına, selamlar olsun. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar devam ediyor. Birazdan hepsini yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine sıradaki güzel şarkılara, tabii ki istenilen şarkılar vardı. Onlar da daha henüz gelmedi bile. Elimden geldiğince onları yollamaya çalışıyorum. Şu an hangisi var? Şu listemdeki şu şarkıyı yollayacağım. Sonrasında tabii ki devam edeceğiz. Birazdan istekleri hızlı bir şekilde de okuyacağım arkadaşlar. Hadi bakalım.

Yayında Firari Saatler'desiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

en yeni adresi Tutku FM. İşte sevgili dostlar, bültenimiz devam ediyor. Bu arada mesajlar hızlı bir şekilde geliyor. Herkes bekliyor, farkındasınız herhalde. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Ben saat 12'ye kadar buradayım. Hızlı bir şekilde okuyacağım isteklerinizi. Selamlar, hayırlı geceler olsun. Rica etsek Enver Yılmaz'dan Mahpushane Türküsünü, Samsun Tehdibi cezaevinde yatan oğlum Umutcan Kartal'a ve oğlum Kadar sevdiğim Yiğit Kamba'ya, tüm Kadar mahkumlarına, kardeşlerimize armağan olsun diyor. Taner Kartal yollamış mesajı. İyi akşamlar demişler. Samsun Açık Cezaevi B6 koşulunda Serkan Bayrı ben demiş. Kader Birliği yaptığım dostlarım, abilerim Fazıl Güler, Serkan Saygın ve Soner Bayrak, Anıl Çalışkan, Dede Murat'a ve kapalıda bulunan Burak Kayacan, Adil Vahit Kaya, Ersin Yıldırım'a selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Edine iyi yayınlar Murat abi. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Celal Saka, Yener Dündar, Refik Dündar, Hasan Çelebi ve benim vefalı oğlum Mertcan Eker'e selam olsun. Emrem benim yakışıklı kocam. Kavuşmamıza Allah'ın izniyle 2 gün kaldı. Evim sen yokken çok sessiz. 1 senedir seni bekliyorum. Beraber bitirdik zor günlerimizi. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Evlatlarımıza, bana kavuşmana saatler kaldı. Bu güne çok bekledik. 2 gün sonra kapının önündeyiz. Tüm sevdiklerimizle, iyi ki benim kocamsın. Seni çok seviyorum. Fatma Temiz yollamış mesajı. Et bu şekilde iletmiş. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm abi, ben Şükrü Can Dal demiş. Şükrü Can Dal yollamış. Buradan Samsun Tetibi'nde yatmakta olan canım kardeşim Haktan Taha Er Yılmaz'a doğum günü kardeşim benim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, güzel, özgür senelerin olsun inşallah. En yakın zamanda alacağız seni oradan. Ufuğumla, Emir Hanım'la sırt sırta verin. Oralarda bir abiniz her daim yanınızda. Yiğitan'la, Kemalcan'la beraberiz. Çok selamı var size buradan kardeşlerime. Ahmet Kaya'dan Dostum şarkısını armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, Ekin Uzunlar Saklımsın adlı şarkı. Maça Kızı'nın yakışıklı kaptanı Mustafa Civelek. Samsun Kapalı Cezaevinde yatmakta olan eşim, arkadaşım, en iyi dostum, her şeyim. Bitmeyen günler, isyan demiş. Bilmiyorum, bildiğin tek şey çok yorgunum demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Evet, yine gelen mesajlar. Nazlı Öykü'den Samsun cezaevinde yatmakta olan Mertcan Yiğit'e demişler. Nazlı ve Öykü'den denmiş. Mertcan Yiğit'e ve Gökhan Karalı'ya, sizi burada her geçen gün daha çok özlüyorum. Evet, bunu kayıt mı alacaktın? Tamam, bir daha okuyorum, hemen kaydını al. Nazlı ve Öykü'den diyor, başlıyor mesaj, tekrar alıyorum. Nazlı ve Öykü'den Samsun cezaevinde yatmakta olan Mertcan Yiğit'e ve Gökhan Karalı'ya, sizi burada her geçen gün daha da çok özlüyoruz. Sesinizi duymayı, yanınızda olmayı, hissetmeyi özledik. Küçücük şeyler sizi hatırlatıyor. Yokluğunuz zor, biliyorum ki bu günler de geçecek. Umudunuzu kaybetmeyin. Dışarıda sizi seven, sabırla bekleyen insanlar var. İnşallah zaman, hasret bitecek. Yeniden güleceğimiz günlere kavuşacağız. Mert, Gökhan, sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kalbiniz en güzel yerinde olduğunu unutmayın. Bu şarkı hasretle sizlere gelsin. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Şurada kaldık. Devam edeceğiz birazdan öncesinde. Evet, bir şarkı var. Onu okuyacağım şimdi. Birazdan gelecek. A12 koğuşunda yatmakta olan Kerim Dalbay kardeşim, aslanım, ablasının gülü. Canı doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Ablan çok az kaldı. Sabret demiş. Seni çok seviyorum demiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Evet, Maviş yollamış mesajı. Evet, bu arada bu şekilde iletilmiş. Kerim Dalbay'a, kardeşime, aslanım, ablasının gülü diye mesajını yollamış. Gökhan Namı'dan Kader Torbası adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Bayağı bir fazla mesaj var. Elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışacağım. Siz sadece bekleyin arkadaşlar. Şöyle bakalım yine neler vardı. Listemde yollayacağım birazdan. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım demiştim. Tekrar listeme hemen giriyorum. Listeye. Evet, şöyle bir fon müziği. Evet, istenilen şarkılar dedik. Tamamdır. Gördüm mesajlarımızı. Tamam, elimden geldiğince ben yollamaya çalışacağım zaten. Ne demişler? Ben Bafra'dan Bediran Tosun. Bafra Açık Ceza'nda olan Baruhan Aksu, Samet Ayna, Ahmet Taflan, Gökhan Sezer, Berkan Sandıkçı, sonsuz selamlar iletiyorum. Bu günler geçer inşallah. Dışarıda hep beraber özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Gönlü güzel dostlarım diyor. Evet, bu arada Bediran Tosun yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Şöyle baktığımda görüyorum mesajları. Tamamdır. Tamam, burada ne vardı? Şurada bir tane mesaj vardı. Evet. Tamam, gördüm mesajı. Parça parça oluyorlar mesajları. İyi yayınlar. A30'da yatan diyor Akın Aksoy'a. Deryasından Akın'ım. Unutma ki seni ölümüne kadar seveceğim. Hayallerimiz yarım kalmış olabilir belki ama diyor. Umudumuzu tüketmesin. Beni unutma. Ben seni unutmayacağım. Kıvırcık Ali'den Yanımda Sen Olsaydın şarkısı armağan olsun. Deryasından denmiş mesaj. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet. Tamam, görüyorum mesajı. Tamamdır. Evet, giren mesajlar ve devam eden mesajlar kutusu var burada. Hala devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Ferit Usta. Kapalı cezaevinde abilerim, kardeşlerim Mert Tekin'e, Sercan Yeşilurt'a, Murat Diktaş'a, Uğur Akın'a, Muhammed Anıl Torunoğlu, Kadir Birinci, Sefa Maraz, Ömer Akbulut, Ercan Taşkaran, Haşim Yiğit'e, Tansel Yılmaz, Fırat İnce, Polat Bıçak, Anıl Özel, ismini sayamadığım, beni tanıyan açıkta ve kapalıda zaten tüm dostlarımız Ferit Usta'dan özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Mert Tekin abime Merdo şarkısını arar yollarsan çok seviniriz abi. Senin de varlığın daim olsun diyor. Ferit Usta yollamış mesajı. Selamlar, sevgili olsun kardeşime. Şu an izindeymiş herhalde. Ferit Usta, tamamdır. Şimdi gördüm mesajlarını, farkındayım. Tamamdır, onu yollayacağım. Evet, tamamdır. Selamünaleyküm abi, ben Mirhan Sayal. Can parçam, özüm her şeyim. Görkem Dirijan'a canlarım diyor. Evet, canlarım. Canlarım Görkem Dirijan'a, canlarım Enes Çorlu'ya, Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Salih Çelikkanat, Uğurcan Aslan, Haktan Taha, Er Yılmaz'a, canım Can Evlat, Eren Çimici, abilerim Umut Güdül, Farican Peköz'ler demişler ve Emrah İnan'a, Bahri Yıldırım, Murat Çelik, Yasinay, Bilal Demircioğlu, Muhammed Göke ve bütün dostlara selam ederim. Sizi çok seviyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde. Evet, gelen mesajlar var. Tamam, okuyacağım arkadaşlar. Görüyorum mesajları. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Bakın, beklemek zorunda kalırsınız. Daha önce de demiştim, tekrar diyorum. Kulaklık resmi sıraya alıyorum anlamına geliyor.

0: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Neler, neler resmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

İşte sevgili dostlar, BTM'imiz devam ediyor. Arkadaşlar mesajlar var. Görüyorum mesajları ben. Sadece bekleyin arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım mesajlarınızı. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Samsun Tedbir Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermurla İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostlarınız Hasan Kazan demiş. Edvard Bayram'dan Aldırma Günü şarkısı armağan olsun denmiş. Evet arkadaşlar, yine hatırlatıyorum, şu an dinleyenler vardır illaki mesaj atan arkadaşlar. Şu kulaklık resimlerinden sonra kulaklık atıyorum ya size. Hani oraya kulaklık atıyorum ya. Ondan sonra nokta virgül bile koymayın. Size kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın diyorum. Yazıyorsunuz ve mesajınız sona düşüyor. Ve beklemek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar, bakın. Sıra size gelmişken mesajın sonuna atıyor sizi. Daha önce de söylemiştim. Ondan sonra da nerede kaldı, niye okunmadı diye sormayın arkadaşlar bana. Ve yayındayken takip edemiyorum kimin ne zaman dinleyeceğini. Ben oradan yazamam size. Yani şimdi yayınlayacağım, şu saatte yayınlanacak diyemiyorum. Hafta içi oluyor, hafta sonu pazar günleri bu programda olmuyor. Ve bu programda yavaş okuyamıyorum. Çünkü çok mesaj var. Nasıl yavaş okuyayım? Yavaş okursam buradaki mesajlar kalır. Zamanında yetişmez. Onun için lütfen rica ediyorum, tekrar kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Selamünaleyküm, Yunus Emre Sisko yollamış mesajı. Açık ve kapalı infaz kurumunda yatmakta olan can parçalarım Sercan Tokaca, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural'a, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermurla İnce, Gökhan Karalı, Kuşçu Yılmaz'a, Mesut Tokgöz'e, İrfan Kocaman, Hami Keskin, Ahmet Uzun, Anıl Can, Salih Efe Çelik Kanat, Gökhan Saf, Berkay Sözkesen, Berat Sözkesen, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demirez'e ve kardeşlerine. Ali Kırık'tan demişler, Yıkılma adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet şöyle bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Atatürk Yılmaz demişler. Atatürk Yılmaz. Samsun Tetibi Cezaevi İnfaz Kurumu'nda diyor. Yatmakta olan Cemil Erberk demişler. Evet Erberk kardeşime, Sinan Genç kardeşime ve yine abilerim selamlarımı gönderiyorum. Rabbim bizi en kısa zamanda özgürlük çatısı altında kavuştursun. A5 koğuşunda yatmakta olan Cemu Aslanım, kendisine iyi bak. Sen de haber alamıyorum. Telefonum açık, aramanı bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben Atatürk Yılmaz demiş mesajında. Evet yine selamünaleyküm, ben Çağatay Kırman demişler. Çağatay Kırman. Cezaevinde yatmakta olan can kardeşim Osman Halil ve can Ahmet Musa Aydın, Ali Burkaç ve kadim abilerim Ali Halil, Ülker Ölmez abilerime, İlker Ölmez demek istemiş, Ülker yazmış. İlker Ölmez abilerime selam olsun. Semih Cenk'ten Sende Kalmış şarkısı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben diyor Samsun Kapalı Cezaevi C5 koğuşunda Eren su içmez. Çarşamba Kapalı Kadın Cezaevinde yatan eşime bu mesajı iletmek istiyorum. İhtimal daha da olsa yine seni severdim. İlle de sen, yine de sen, seni çok seviyorum. Hakan Altun'dan, Derya Bedavacı'dan Kavuşmalıyız şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet de devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bakıyorum. Gökhan Karalı'ya, Mertcan Yiğit'e der misiniz demişler. Şarkı denmiş. Tamamdır. Bu şarkı gelince denir. Aklıma gelirse tabii ki. Evet şöyle bakalım yine neler var. Bu şarkı kalbimin en derin yerinde taşıdığım Samsun Tetibi Cezaevi 11. koğuşta yatan sevgilim Muhammed Öze gelsin. Aramızda duvarlar, mesafeler var. Zor günler girmiş olabilir. Ama sevgimin önüne hiçbir şey geçemedi. Sen orada günleri sayarken diyor, ben burada kavuşacağımız günü sayıyorum. Unutma, dışarıda seni bekleyen, seni seven, güzel günlerimize inanan bir kalp var. Bir gün bu şarkıyı yan yana dinleyeceğiz. Blok 3 Poezi Çok Güzel Gülüyorsun adlı şarkı armağan olsun dermiş. Selamünaleyküm, Derebahçe Mahallesi'nden Fırat Işıtan. Kavak'ta gurbette olan can parçam kardeşim Yağız Işıtan'a kucak dolusu selamlar olsun. Seni çok seviyorum kardeşim, herkes iyi, aklın kalmasın, en yakın zamanda yanımızdasın demiş. Ferah Tut içini Ali Kırık'tan Yalnız Değilsin şarkısı kardeşim armağan olsun. Ben Ege Işıtan demiş, seni çok özledik abi demiş mesajında. Evet yine Aslı Altun'a demişler.
Annesi, ablası, kız kardeşi, sevgilisi ve abisi Emir Sarı Usta'dan Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkısı Seni Bekleyen Beş Yüreğin özlemiyle günler geçsin, hasret bitsin, güzel günler yeniden yan yana girelim, sabırla hasretle güzel günlerin umuduyla demişler. Aslım Altına denmiş, Altuna denmiş mesajda. Evet, yine gelen mesajda Samsun Kapalı A3 koğuşunda bulunan hayatımın anlamı olan sevgilim Mertcan Eker. Aşkım güzel günler düşün, aklında bir kötü şeyler kurma, yarın aranmanı bekliyorum, güzel şeyler düşün, seni çok seviyorum, seni her şeyden çok seven sevgilim Merven demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj tamamdır. Evet, yine selamünaleyküm ben Bulut Başar demişler. Bulut Başar, Samsun tetibi cezaevinde yatmakta olan Polat A.C., Umut Başar, İbrahim Karakaş, Haktan Taha, Er Yılmaz, Emirhan Topçu, Görkem Efe Dirican, Miran Keşli, Cenk Yavuz Yiğit'i, Semih Sinecek, Eren Çimiç, Mertcan Eker, Mertcan Akgöz'e çok selam, özgürlük servetleri olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sabreder, zafere ulaşır canlarım elbet bir gün demiş. Murat Göğebakan'dan diğer yarım şarkısı Armağan Olsun denmiş mesajda. Evet, yine mesajlar devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakalım yine neler var. Tamam, yollamak istiyorsan şuradan yollayabilirsin. Evet, şöyle baktım yine ben. Tamamdır. Kulaklık resimlerini yolluyorum arkadaşlar. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın, tamam mı? Evet, sıraya alıyorum sizi çünkü. O anlamına geliyor. Şöyle atalım, ben hemen yolluyorum zaten mesajları. Cevap yolluyoruz. Tamamdır, gördüm. Kulaklık resimlerini yolluyorum arkadaşlar. Sıraya alıyorum sizi. Kimse bir şey yazmasın. Evet, güzel şarkılar var, istenilen şarkılar var, onları sıraya almıştım zaten, bir yandan da yolluyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, işte şarkım geliyor, sonrasında yine ben buradayım, yine okuyacağım arkadaşlar size.

Evet sevgili arkadaşlar, bu arada beatimiz devam ediyor. Bu arada vallahi yine yoruldum böyle herkese yetişmekten, laf anlatmaktan yoruldum yani burada. Bir yandan hazırlanırken bir yandan da laf anlatıyoruz inan ki. Evet şöyle bakıyorum listeme neler var. Tamamdır, yollayacağım, birazdan yollayacağım. Öncelikle şu bir isteği var, onu yollayalım. Canım kardeşim, koğuşun değişmiş. Aslanım, ablan her zaman yanında, canım içi. Yıkamazlar bizi abisi. Gizem'in de sana çok selamları var. Seni çok seven ablan B4 koğuşundan yatan Kerim Dalbey'e gelsin denmiş mesajda. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj, tamamdır. Evet yine gelen selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmin Oto demişler. Sahibi Murat Sağlam. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, Bektaş Ramazan Yonca'ya. Yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, Mert Sağlam'a. Ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci ve Ahmet Coşkun, Murat Aydın. 18. koğuşta yatan Umut Katkıcı, Emre Kaya ve ismini sayamadığım beni tanıyan dostlara, abilere, kardeşlere selam olsun. Enver Yılmaz'dan Mahpushane şarkısı tüm mahkum kardeşlere armağan olsun, hayırlı yayınlar olsun diyor. Sevgili Murat Sağlam yolluyor mesajı, tamamdır. Evet bu şekilde gelmiş. Tamamdır, gördüm. Arkadaşlar vallahi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Herkes bekleyecek. Biraz yoğunluk var burada. Yine bitmedi vallahi. Oku bitmiyor. Evet kolay gelsin Murat abi. Samsun Açık Cezaevinde yatan B12'de İmdat Bıyık, B6'da yatan Fazıl Güler, Murat Samet Korkmaz'a ve tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın dedikleri bütün güzel şarkılar armağan olsun denmiş mesajda. Evet yine selamünaleyküm abi, yayınlar, ben Samsun Açık Cezaevinden Metin Duman. Buradan kader birliği yaptığım Uğur Cengiz'e, Ta Akbaş'a, Yunus Çıldır, Teksaslı Ömer, Uğur Semiz, İbrahim Vural, Murat Emlik ve Çarşamba Buffa'da olan dostlara selam olsun. Soğuk duvarlar ardından sesleniyorum. Üşümez beni iliklerime işleyen soğuklar, buzdan soğuk kalbim var. Benim dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar belirler. Yiğit Tekin'den demişti. Bu şarkıyı yollamıştık ve Mustafa Şancı'ya abime de dostlarıma da armağan olsun. Teşekkür ederiz demişlerdi mesajda. Bu şekilde iletilmişti mesaj sevgili dostlar.

Evet, A7 koğuşunda Bertu Akgün demişler. Buradan abilerim, kardeşlerim Murat Tahan, Numan Dolel, Ahmet Can Yapara, Fatih Cansız, Serkan Tarım, Osman Göçe, Doğan Can Yürük, Hüseyin Demirağ, Yunus Emre Özenç, Çağatay Coşkun, Mert Utkan, Utku Aksoy, Mert Utku Aksoy, İlkay Saliha, Gökmen Ülkü, Ahmet Can Halil, Emin Binici, Halis Sincak, Samet Ekçe, Bora Taşkın, Resul Kılıç, Ahmet Can Halil, Fatih Seymen, Bülbül Ali, Furkan Keleş, Umut Can Keskin, Ahmet Durmuş demişler. Ve Yaşar Can Güçer, Barış Aktaş, Erhan Sayar, Enes Çorlu'ya, Aziz Efe Sıpan, İbrahim Aslan, Midi, Mustafa Kurta, Anıl Mocuk, Yaşar Gezici, Aydı Koşun'da kader birliği yaptığım Umut Öztürk'e, Salih Uçar, Muharrem Durgun, Efkarlı Ahmet, Volkan Demirci, Mert Efe, Öner, Miraç Keşli, Hasan Baydar, Umut Özcan, Emin Binici ve Miraç Doğan, Ömer Faruk Çelik, Adem Sagamer, Hamza Marhan, Süper Mario, Dodo Ahmet Kamış, Oğuzhan Kurta ve Mahmut Cengiz'e selam olsun. Ve bu selamın sonunda hepinizi armağanım gönülden Bertu Akgün, gönülden diyor Bertu Akgün, söylediği ağlamasınla Ferhat Tunç armağan olsun dermiş mesajda. Evet, bu şekilde. Samsun cezaevinde yatmakta olan Mustafa Cüvelek için cadının mucizesi Rabia'dan gelsin. Kalbimin aynı heyecanla attığı adam, bu şarkı benden sana gelsin dermiş mesajda. Selamünaleyküm Berk Paşa Berek, Berk demişler. Selamünaleyküm Berk Paşa Berk. Bulut'tan kader birliği yaptığım kardeşlerim Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, Gökhan Murat, ismini bilemediğim diğer koğuşlardaki arkadaşlara gelsin. Eda Doğanay'dan gitmeseydin gelsin demiş. En büyük ayrılık cezaevidir. Giden dört duvar arasında, kalan ise hep bir umut peşinde. Elbet bir gün Berk Bulut, Emir Bulut demişler mesajda. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm İsmail Can Kocaman'dan. Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan canlarım Ahmet Uzun, Gökhan Karalı'ya selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Dertlerde sonsuz olmaz ya. Usanmak yok, sabır var. Rüzgar da hep böyle esmez ya. Elbet bir gün aslan kardeşlerim demiş mesajda. Ali Kılık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Bu şekilde gelmiş mesaj. Selamünaleyküm demişler. Bu arada şöyle bakıyorum. Evet, fon müziğim. Selamünaleyküm. Ben Ömer Fuat Ayan. Ömer Fuat Ayan yollamış. Buradan aslan kardeşlerim Aslın Altun, Hasan Can Koç, Yağız Efe Çelik, Gökhan Karalı'ya çok selam olsun. Aslan abim Eren Can Esen'e de selam olsun. Selamünaleyküm ben Erdin Esen. Buradan aslan abim Eren Can Esen'e ve aslan kardeşim Gürkan Sağ, Kadir Birinci, Aslın Altun, Hasan Can Koç, Murat Can

şarkılar var. Bir yandan da şarkılarınız gelsin. Sonradan tabii ki devam edeceğiz. Evet, ne var listemde? Hemen şarkıyı yolluyorum. Evet, işte

halamızı bu gardakışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etraf

tenha değil. Çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Ahmet uzun söylemediniz abi diyor. Niye söylemedik? Öyle bir hata mı yaptık? Aa, çok ayıp etmişiz. Hemen okuyorum. Selamünaleyküm, İsmail Can Kocaman'dan diyor. Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan canlarım Ahmet Uzun Gökhan Karalı'ya selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Dertlerde sonsuz olmaz olmaz ya. Usanmak yok, sabır var. Rüzgarda hep böyle esmez ya. Elbet bir gün aslan kardeşlerim diyor mesajda. Ve Ali Kılıç'tan bildiği gibi değil şarkısı armağan olsun diyor. Hasan Uzun demiş mesajda. Evet, onu söylememişiz herhalde. Burada Ahmet Uzun yok herhalde. Bakıyorum. Var burada canlarım Ahmet Uzun dedim. Demiştim ben. Neyse bir daha söyledik bari. Öyle oldu. Tamam mıdır? Evet, hemen şöyle bakalım yine. Evet öyle. Şöyle bakıyorum yine neler var. Var burada bir sürü isim var. Birazdan yine yollayacağım. Bu arada tabii ki yoğunluk var arkadaşlar. Bakıyorum şöyle böyle eksik olan var mı diye. Evet yine Samet Ayna, aşkı bulduğum kıymetli, belki gökyüzündeki yıldızları ve edemem, belki de geceyi gündüzü yerini değiştiremem ama diyor sen işte sana olan sevgimle seni gökyüzündeki yıldızlara götürür, her gün batımı ve gün doğumunda başın ucunda bir tek seni severim, yani beni sana olan sevgim kıyamet kopsa yıkamaz, seni çok seven sevdiğim diyor. Samet Nursena Ayna, istek şarkım olarak da Azer Bülbül'den Uzi Caney adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun Murat abi, canlarımız ve yoldaşlarımıza selam olsun. Tüm Uğur Demiröz ve kardeşlerine selam olsun. Rica etsem Uğur Işırak'tan Yarına Kalır Yanına Kalmaz şarkısı armağan olsun diyor. Evet, çağırsan seni Samet Ayna yollamış mesajı. Tamamdır. Bunlar listede. Evet yine bakalım şöyle. Görüyorum, tamamdır. Vallahi nefes alamıyorum ya. Hastaydım zaten 3 gündür. Okurken nefesim duruyor. Vallahi öyle bir şey var. 3 gündür böbrekte sorun var. Ya kum var ya taş var. Artık bunu da bakacağız da. O arada tabii ki yoruyor beni. Şöyle bakalım arkadaşlar yine gelen mesajlara. Tamam, gördüm. Selamünaleyküm Murat abim, güzel yayınlar olsun. Buradan canım kanım atam abim Emrullah Kaya, bu kardeşin her daim yanında. Uğruna canım feda abi. Buradan Emrullah Kaya abime Sait Uçar Davacıyım şarkısı armağan olsun diyor. Evet, Şükrü Dal yollamış mesajı, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlarda. Ben Sertan Kara, kapalıda ve açıkta yatan Dursun Ali Kılıca, Mert Tekin'e, Mesut Şahin'e, Mustafa Holat'a, kardeşlerim Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esebaş, Murat Şenal, İsmail Can Vural'a, Aslı Altun, Yağız Efe Çelik, Bayram Koçek, Arda Yurt'a, Bediran Öztürk'e, Yusuf Üstün, Miraç Sisko, Okan Bayraktar'a, ismini sayamadım, unuttum. Beni tanıyan herkese selamlarımı iletirim. Özgürlük Çatısı Altında Kavuşmak Dileğiyle, Eyüp Antan'a 3 gecedir yatamıyorum şarkısı tüm kardeşlerimiz için gelsin. Sertan Kara yollamış mesajı. Tamamdır. Bu şekilde. Evet, var mı? Vallahi bitmiyor. Var var. Birazdan yollayacağım, tamam. Vallahi nefes alamıyorum. Şarkı yollayacağım arkadaşlar. Sonrasında diğerlerine geçeceğim zaten. Birazdan hepsini okuyacağım. Gelen mesajlarla. Tamam, şarkı var. Hemen şarkıyı yolluyorum. İşte şarkılardan bir tanesi.

Evet dostlar, bu arada emmi bizi dinliyormuş. Sevgili emmiye buradan selamlar olsun kardeşime. Evet emmi, selamlar olsun. Samsun Açık Ceza Anlatmakta olan Hasan Hüseyin Karaman'a emmiden selamlar olsun demiş. Evet, aracında bizi dinliyor, videosunu yollamış. Sevgili emmi kardeşime selamlar olsun. Bu arada özledim seni. Emmi uzun zamandır yoksun piyasada. Evet şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım sırayla tabii ki. Gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben diyor Barış Türker, Aikido koğuşunda kader bile yaptım. Aziz Can Hünel, Sercan Yılmaz, Alper Ustabaş, Adanur Eyüp, Elyes Şahin Dindar, Akın Aksoy, Turgay Aslan, Cem Kaya, Mustafa Çiçek, Mahmut Kılıç, Yiğit Aslan, Furkan Çayıroğlu demişler mesajda. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Davsuran, can parçalarım kardeşlerim, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Barış Türker'e çok selam olsun. Ben nefes aldıkça yanınızdayım. Aslan gibi yatın. Kardeşlerim, biz kaybetmediğimiz oyunu oynamayız. Rahat olun. Tüm dostlara selam olsun. Abim Allah'a emanetsin diyor. Davsuran oluyor mesajı. Bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle bakalım. Aleykümselam, sağ olsun. Hakan Yaman, bu arada sevgili kardeşim Hakan Yaman, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sevgili Hakan Yaman'a sağ ol kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, şöyle bir şekilde gelmiş. Tamamdır. Abi diyor, Miran abim beraberiz şu an. Selamları var sana. Selamünaleyküm, ben Caner Can Akan. Öncelikle abilerim Fahri Can Peköz'ler, Furkan Kaya, Bahadır Taflan, Engin Aşan, Bahri Yıldırım, Mehmet Kabacı, ayrı ayrı zamanlarda kardeşlerim Betullah Alkan, Kaan Düzgün, Bekir Yiğit'e, Polat Bıçak, Aliş Topal, Görkem Dijana, Enes Çorlu, Eren Yol, abi kardeşlere selam olsun. İsmini unuttum abi ve kardeşlere, hakkını helal etsin. 11. koğuşa, C3 koğuşuna selam olsun. Nazım Bilgin ve Miran Sayar abimin bütün abi ve kardeşlere selamları var diyor mesajında. Tamamdır. Evet, bu şekilde. Tamamdır. Aldım ben oradan. Tamam, bunu da almış bulmaktayım. Bu parça Samsun Kapalı T tipi cezaevi 11. koğuşta bulunan kalbimin en güzel yerinde olan sevgilim Görkem'e gelsin. Göksel, sen orada yoksun. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun, benim aklım hep, gönlüm hep sende. Onun her geçen gün biraz daha özlüyorum. Bazen bir şarkı çalıyor, insanın söyleyemediği ne varsa içinde yankılanıyor. Bu şarkı diyor da benim sana söyleyemediklerimi görsün. Görkemim, inşallah hasretimizin son bulacağı, yeniden yan yana geleceğimiz günleri çok uzak değildir. Çok uzak değildir. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Bu şarkı sana Medine Ağaç'tan gelsin. Şarkıyı da çalarsan seviniriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Onlar için gelsin. Evet, mesajlar var. Tamamdır. Evet, selamünaleyküm demişler. Ben A22 koğuşundan Bedirhan Olgun. Başta abilerim Dinçer Çarıkçı, Bekir Gökberk, Aydın. Bir de kader birliği yaptım kardeşim, gelir gelir o yer geliş şarkısı armağan ediyorum. Dinçer abinin sana çok selamları var abi diyor. İyi yayınlar olsun. Dinçer'e de benden selam olsun. Eyvallah kardeşim. Bedirhan Olgun yeğenime selam olsun bu arada. Selamünaleyküm, ben A22 koşundan Mete Kaan Yılmaz. Buradan beraber kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime. En başta reisim Dinçay Çarıkçı'ya, Bekir Gökberk, Aydın'a, Farican Peköz'lere, abilerim Umutcan Koparan, Özcan Karakoç, Serkan Dere, Adem Çala, Nevzat Başkurt, Bedirhan Olgun, Ercan Baştal, Ozan Tonuç, Baran Sağlam ve Can kardeşim Kerim Kökçeoğlu'na, Aziz Çınar, Mertcan Usta, Emir Çebi, Berat Kaya, Arda Rengin, Kerem Kaplan, Samet Yamıç ve bütün abi ve kardeşleri benden Adana Ayağından Adım Sanık Her Davada şarkısı armağan olsun demiş mesajında. İyi yayınlar, ben Seyit Ali. C8 koğuşunu yatmakta olan Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Şerif Tuğlu, Emre Bahar, Caner Tosun, Murat Kolaşalı, Alper Gün, Berkcan Uysal, Serkan Kör, Şenol Aslan, Sefa Durgun, Baran Çetin, Erdoğan Baş, Doğukan Öztürk, Ömer Kaya, diğer koğuşlarda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu, Hüseyin Kanlı, Furkan Can Bektaş, hepsini selam olsun. Sevgili bütün güzel şarkılar size armağan olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle, on başından da selamlar demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar. Şöyle baktığımda tamamdır. Şarkıyı yollayacağım.
Tabii ki şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım. Evet, hemen şöyle şarkım bir gelsin bakalım.

0: bir ayrı saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Ankaralı'ya ve Mertcan Yiğit'e dersen seviniz demişler. Seni yazdım adlı şarkı armağan olsun dermiş. Arkadaşlar buradan Instagram düzeltiyorum. WhatsApp istek hattından niye arıyorsunuz? Orası bilgisayar arkadaşlar. Oradan cevap veremeyiz size. Oradan sadece yazışabiliriz. Tele mesaj atabilirsiniz. Oradan arama yapmayın arkadaşlar. Oradan zaten alo diyemiyorum yani.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

Evet, devam ediyoruz birliklerimize sevgili dostlar. Evet, yayınlar, ben Sinem demiş. Samsun Kapalı'da yatan canım sevgilim, ilk göz ağrım, uğrum. Ben bundan tam 3 yıl önce sana seni seviyorum söylemiştim. Bugün yine söylüyorum. Seviyorum seni. 3. yılımız mutlu olsun. Ömrüm miladı değil, 3 yıl 3 asırda geçse hep seni, tek seni seveceğim. İyi ki varsın, iyi ki bana yarsın. Kendini hiçbir zaman yalnız hissetme. Ben senin hep yanındayım. Seviyorum seni. En kısa zamanda kavuşacağız. Her şeyim. Kendine iyi bak. Gülü Esen'den Gökhan Kazancı, Ömre Bedel şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, tamamdır. Görüyorum mesajları, yollayacağım. Merhabalar, Ankara'dan Yasin. Kapalı cezaevinde yatan eşim Songül'üme. Bazı insanlar vardır, günahlarını kefaretidir. En büyük sınavım olur ama bir de sen varsın ki tüm sevaplarımın mükafatısın. Sanki ölmeden cenneti yaşıyoruz gibiyim. Kalbimle söyle, sakın olsun, sakin olsun. Sevdiğim Rabbimizin de bir planı vardır elbet. En güzel planlar sabırla bekleyen kalpler için yapılır. Biz tevekkül etmeye devam edelim. Mevla'ya neylerse güzel eyler. Belalım Sezen Aksu'dan demişler. Bağır gözlüme armağan olsun denmiş. Yasin yollamış bu mesajı. Evet, ilk yayın, iyi yayınlar demişler. Çarşamba Kapalı C5 koşunda Aleyna Olgun demişler. Özüm İktür Tibet'e kader birliği yaptım dostlarım. Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertab Ertürk, Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve Çiğdem Parsa. Farklı koçlarda yatan Neslihan Uzun'a, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Emine Sekmen, Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek ya. Nerede kardeş şarkısı benden size gelsin diyor. Mesajında bu şekilde iletmiş mesajını.

Sevgili dostlar, saatler 22.48'i gösteriyor. 12'ye kadar buradayız arkadaşlar. İsteklere yetişeceğim, hepsini yollayacağım. Evet, bu arada bakalım şöyle. Fahrettin Bayrak ve Batu Tonyalı kardeşlerim, sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda tekrar beraberiz. Elbet bir gün kardeşlerim. Benim Mikail Aksu yollamış. Oktay Gürtürk, Baboş şarkısını armağan ediyorum. Abicim, iyi yayınlar Murat abi. 25 Ekim pazar günü düğünüm var. Abi ve kardeşlerime davet ediyorum demiş. Evet, bu ara sevgili Mikail Aksu, sevgili kardeşimin düğünü var. Evet, ayın 25'i, 25 Ekim'de pazar gününe geliyor. Ben de yayında oluyorum aksilik gibi. Mikail Aksu kardeşime Allah'tan bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tabii ki tüm sevenleri, dostlarını, kardeşlerini de bekliyoruz tabii ki. Düğün davetiyesi de yollanacak. Buraya gelecek yani. 25 Ekim pazar günü sevgili Mikail Aksu'nun düğünü varmış. Evet, kardeşime tekrar buradan tabii ki bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onların adına sevindim yani. Eyvallah. Evet, tamamdır. Tamam, gördüm. Yollayacağız. Şöyle bakalım hemen neler vardı. Selamünaleyküm Hakan Ayvaz. Samsun açıkta yatmakta olan B1'de 18'le biden tüm kader mahkumlu abilerime, kardeşlerime Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun diyor. Mesajında Hakan Ayvaz yollamış mesajı. Evet, bu arada Hakan Yaman'a da sevgiler, selamlar olsun. Selamlarımı yolluyorum. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine. Tamamdır. Bunları yollayacağız. Tamam. Bunların farkındayım. Sırayla gibi. Biraz karıştı bu akşam. Vallahi trafik çok karıştı. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar Samsun cezaevinde yatan bütün dostlarımıza selamlar olsun. Başta oğlum Emre Burgan'a, Ali Kemal Turan, Namı Değer, Piki Ali'ye ve Samet Yılmaz'a, Yıldırım'a ve Dersin Müslüm Gülses'ten Babadan Yaralı şarkısı armağan ediyorum. Hepsine hayırlı geceler diliyorum. İbrahim Burgan yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, bu arada yine canım eşim Barış Türker, kızlarım ve beni seni çok özledik. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyoruz. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı armağan olsun demiş. Canım eşim Barış Türker'e demişler. Kızları da çok selamları varmış. Öpüyorlar babalarını. Evet, bu arada sevgili Davut Süren, sevgili kardeşimin de tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. İletmemi istedi. Ben de ilettim. Bu şekilde gitti. Onlar için geldi. Arkadaşlar, şu arama olayını bırakın şu WhatsApp hattından. Oradan niye arıyorsunuz anlayamadım ki. Az bekleyin arkadaşlar. Yollayacağım, sırayla gelecek. Evet, şöyle bakalım yine. Nerede kardeş şarkısı istenmişti. Şarkıyı yolluyorum. Evet, şu WhatsApp'lardan aramayı bırakın arkadaşlar. WhatsApp'lardan bakmıyoruz. Bak, engel atarım arkadaşlar. Söyleyeyim, engel atarım. Sadece bekliyorsunuz. Orada bekleyin arkadaşlar. Ben görüyorum onları. Hepsini yollayacağım. 12'ye kadar buradayım ben.

işte Caney geldi. Arkadaşlar ya beni anlama zorluğu çekiyorsunuz ya da dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Diyorum ki şu kulaklık resimlerinden sonra yazmasanız mı? Çünkü kulaklıklardan sonra bir şey yazarsanız mesajınız en sona düşüyor ve beklemek zorunda kalıyorsunuz diyorum. Hala da bir şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Kulaklık resim atıyorum mesela. Kulaklık resmi sıraya alıyorum anlamına geliyor. Ve ben oradan görüyorum size. Ve ondan dolayı da yazmayın diyorum. Yine yazıyorlar arkadaşlar. Bir de yani saat 22.51 itibariyle atmışın. Bir saattir mesaj bekleyenler var. Dağıtalı 10 dakika olmuş. Hadi sene çabuk sana yapmayın arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben 12'ye kadar buradayım. Hepsini okuyacağım. Bakın burada beni darlamayın. Çok yoruldum ve yetişemiyorum herkese. Laf anlatmaktan, yazmaktan burada hazırlık yapamıyorum yani. Öyle bir karışıklık var. Elimden gelince herkese yetişmeye çalışıyorum. Yani beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yapmayın diyorum, yine yapıyorsunuz. Evet, istekleri okuyorum ben zaten. Kimsenin isteğini es geçmeyeceğiz. Hızlı bir şekilde okuyacağız. Selamünaleyküm, ben Bediran Demir demiş. Samsun T-Tip'inde C6 koğuşunda yatan özüm Can kardeşim. Seyitan Demir'e selam olsun Aslan kardeşim. Tüm sevdiklerinin, kardeşlerin sana selamları var. Oralarda inşallah iyisindir. Biz buralarda iyiyiz. Her zaman birlikteyiz. En yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Sen canını sıkma. Her daim yanındayız. Yolun yolumuzdur kardeşim demiş. Ben Bandırma'ya geldim demiş. Bandırma'da olmasam da görüşüne gelirdim. Sen oralarda dikkat et. Allah'a emanetsin. Can kardeşim, bu şarkı benden sana armağan olsun. Ferhat Tuş'tan Canım Kardeşim diye iletmiş. Tamamdır, mesajı şarkı listeme dahil etmişim. Selamünaleyküm, ben Kübra. Çarşamba cezaevi A24 koğuşunda yatmakta olan Hami Keskin için Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısı armağan ediyorum. Hami, bu saatten sonra tek özgürlük değil, bütün düşüncelerim giden yolların açık olsun. Benim elimden bu kadar geliyor. Bir de bunca derdimin arasında senin Hatice'den, neticeden mektup istediğini kafaya takamam. Eğer en kısa zamanda çıktığın zaman neylerin derdine düşüp çabaladığımı görürsün. Biraz olsun anlarsın umarım. Hayatı boyunca mutlu olursun. Kendine iyi bak demiş mesajında. Bu da bu şekilde olmuş. Tamamdır. Burada sorun var. Evet, Bayram Seven demişler. Abisinden canımın can parçası Hasan Osman abinle beraberim. Ona da çok selamı var. Aslan parçası sana özgürlük, servetin olsun abilerin hep yanında aslanım demiş mesajında. Bayram Seven abisinden, abisinde demişler. Bayram Seven abisinde canımın can parçası Hasan Osman abinle beraberim. Onun da çok selamları var. Aslan parçası sana özgürlük, servetin olsun. Abilerim hep yanında aslanım demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Tamam, geldi. Yusuf Can Seven'e yazmamışsın değil mi onu? Tamam. Evet, onu yazmamışsın. Yusuf Can Seven'e armağan etmiş bu şarkıyı. Tamamdır. Evet, şöyle bakıyorum yine gelen diğer mesajlara. Arkadaşlar burası çok karıştı. Vallahi elimden gelince geçirmeye çalışıyorum. Kardeşim isim okuladım. Okula. Arkadaşım düzgün yazarsan okuyacağım. Vallahi orada karışıklık var. Şunu düzgün bir şekilde yaz, bana at lütfen. Rica ediyorum senden. Düzgün bir şekilde yaz, at ben de okuyayım birazdan. Evet, şöyle bakalım, hemen geliyorum. İşte Yarına Kalmaz adlı şarkı geliyor.

İşte güzel bir Osman Uslu şarkısı Can Ciğer geliyor sevgili dostlar. Sevgili tabii ki Bülent Rengin'den ve annesinden Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine armağan ediliyor bu güzel şarkı. Onlar için gelsin, birazdan ben buradayım.

Evet, canımın canı kanım, kanı can damarım, aslan abisi, canıcı her şeyi, az kıssam da aklım hep sende, hep az kaldı. Aslan bir abi her zaman yanında diyor, aslan parçası, abin sana gelsin, aslanım Dilberay'dan kardeş şarkısı demiş. Bayram Seven abisi Hasan Osman Dursun Seven demişler mesajda, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Tamamdır, yollayacağım. Samsun'da yatan Mustafa Civelek, bu şarkı benden sana gelsin demiş. Maça kızın anlamı var, ne de benim anlamım var demiş mesajda. Zakkum Hatıran Yeter adlı şarkı gelsin demişler. Tamamdır. Et bu şekilde yetinmiş. Şöyle bakıyorum, tamam, yollayacağım. Tamam, seninkini de gördüm zaten. Et yollayacağım tamam. Şöyle bakalım. Tamam, gördüm. Bakalım neler var. Kısadan şuradan onları okuyacağım. Selamünaleyküm. Ben A22 koğuşundan Emrah Yıldırım. Önce kader birliği yaptığım Selahattin Akkuş yeğenlerim Doğukan Kocaman'a, aynı koğuşta yattığım Dinçaya ve Emirhan Cort kardeşime istek şarkım Adana Ayağından Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yıldırım yollamış. Selamlar olsun. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Arkadaşlar, bu akşam harbiden bir hafif değişik ya. Vallahi billahi. Vallahi öyle oldu. İşte şarkı istemişler de şarkıyı yolluyorum. Sevgili Murat Tahan, seni unutmuş değilim. Birazdan geliyor.

0: Tarih Saatler'desiniz.
1: Of Allah, of af. Af Allah'ım, af. Of değil, af.

Evet dostlar, gelecek yollayacağım hepsini. Şöyle bakıyorum, Bafra A15 koğuşunda diyor. Bafra A15 koğuşunda Mustafa Yazıcı, kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Şu anda Salih, Serkan, ben oturuyoruz. Kardeşim, hep senin lafını ettik. Avuç avuç seni bekliyoruz. Kardeşim Musa Yazıcı, Kudret Yazıcı, Serkan Öztekin, Salih Kocataş, Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısı çalsan seviniz demişler. Mustafa Yazıcı abimiz yollamış. Ona buradan sevgiler yolluyorum. Sana ve yanındaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Samsun açık cezaevinde yatan maça kızdı kaptanı, yaktın buraları sensizlik. Mustafa Civilek, bu şarkı benden sana gelsin demişler. Evet, bir şarkı istemiş bizden. İnşallah vardır. Bakacağım şimdi. Biraz önceki şarkıyı niye sildim? Bu şarkı iyiydi. Evet, tamam, onu yollayacağım. İstek şarkılar var. Onları da yollayacağım. Arkadaşlar valla bu akşam değişik bir programdayız. Ben ilk defa böyle bir program yapıyorum. Bu akşam durmuyor. Mesaj hattından arayanlar, mesaj hattından yazanlar, laf anlatmaktan valla geri cevap veremiyorum zorla. Veriyorum bazılarına, anlamıyorlar. Gece ileriki saatlere ilerledikçe saatler farklı kafalardalar. Böyle laf anlatamıyorum valla ya. Evet, şöyle bakıyorum yine gelen mesajda, tamamdır, önemli değil şu an, ben baktıkça yollayacağım bu arada. Evet, şöyle biraz uzun bir liste, isimler okumak zorundayım çünkü burada bayağı bir isim var, onları yollayacağım, onlar çıksın aradan diye. C1 koğuşunda Kamil Kanca'dan, İsmail Türk'ten Reis şarkısı, kardeşim reisim Murat Tağan'a armağan olsun demiş mesajında. Tamamdır, onu yollayacağım. Evet, şurada bir Murat Tağan'ın mesajları var sevgili kardeşime. Buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Onu da görüntülü olarak görüşmüştüm bir ara. Herkese çok selamları var Murat Tağan'ın. Ona sevgilerimi yolluyorum. Eyvallah. Baş tacı. Evet, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben diyor A25 koğuşundan Murat Tağan demiş. Aramayın dedim, yine arıyorlar. İşte böyle. Aramayın arkadaşlar. Bekleyin. Bekle arkadaşım, bekle. Evet, bu Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısı bu akşam iki farklı sanatçıdan geldi, yayınladım. Tekrar istiyorsunuz. Maalesef bunu yayınlayamayacağım. Tekrar alamıyorum Yılan Dağı Kar Yağmış. Farklı bir şarkı yollayın. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben A25 koğuşundan Murat Han. Can bağım, kan bağım olan Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğit Kan, Kutbay, Sefa'yı demişler. Doğan Can Yörük, Baran Samet Fukul, İlan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkin'den Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun diyor. Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Borat Aşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Keramil Baydal demiş ve yine gurbette olan Gürkan Onyıla, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan, Dicle, Gülo, Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun diyor. Murat Tağan'dan yine Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Zikri Özer'e ve oğullarım Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tunceli, bugün çalan bütün şarkılar A25 koğuşuna gelsin diyor. Emrullah Kaya, Şan Yılmaz, Baran Yılmaz, Bediran Yılmaz, Furkan Öket, Mesken Samet, Merva Kalender, Aziz Çıkra, Tolga Dizdar, Tolga Nehir, Mertcan Togar, Soner Kara, Volkan Özbeyli, bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun diyor. C1 koğuşuna da armağan olsun ve yine canım kanım her şeyim güzeller güzeli oğlum, kader bizi çok yakın zamanda birleştirecek, sabır her şeyin ilacıdır, seni çok seviyorum. Sıradık şarkılar Murat Tağan'a, Ahmet Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a ve C1'e ve A25 koğuşuna gelsin demişler. Samet Polat ve Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın'a, Can Çolak, Recep Kurses'e, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerami Baydal'a sıradık şarkılar armağan olsun denmiş. Murat Tağan tarafından yollanmış. Can Özder, Bertu Akgün'e de çok selam olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş. Sevgili dostlar, şarkı da geliyor bu arada.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Saatler 23.32'yi gösteriyor. Evet, zaten şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler var onları okuyacağım demiştim. Onları da yolluyorum zaten yavaş yavaş, sırasıyla yolluyorum. Şöyle bakalım yine neler var. Evet, tamam, gördüm mesajı. Evet, ben diyor Birhan abimle beraber şu anda, selamları var. Caner Can Akan, öncelikle abilerim Fahri Can Peki Özel, Furkan Kaya, Bahadır Taflan, Engin Aşan, Bahri Yıldırım, Mehmet Kabacı, ayrıca kardeşlerim Betullah Alkan, Kaan Düzgün, Bekir Yiğit, Polat Bıçak, Aliş Topal'a, Görkem Dircan'a, Enes Çoğlu, Eren Yola abime, A11'e ve C3 koçlarına selamlar, sevgiler olsun demiş mesajında sevgili kardeşimiz yollamış. Ve yine iyi yayınlar Murat Bey, gelir gelir o yar gelir şarkısı. Bu türküyü yokluğu içimde büyüyen, adı kalbimde saklı yarıma gönderiyorum. Bizi bazı bekleyişlerin takvimi olmaz. İnsan sadece kavuşacağı güne inanır. Resul Dal Bey'e Kara Kız'dan o yar gelir çalarsan seviniriz demişler. Bu şekilde iletilmiş. Yine Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatan Davut Türkiye, kardeşlerim Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mahmut Çetin, Haktan Efe Türkiye, Mehmet Pala'ya selam olsun diyor. Diler Türk yollamış bu mesajı. Tamamdır. Bu arada yine Bülent Rengin'den sevgili Bediran Olgun'a ve Arda Rengin'e de ve dost, koğuşundaki tüm dostlarına, kardeşlerine selamları, sevgileri var. Bülent Rengin tarafından iletilmiş. Annesinden de yine Arda Rengin'e ve Bediran Olgun'a da çok selamlar var. İletmemizi istediler. Bu şekilde gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda. Selamünaleyküm abi, ben Nazım Bilgin. Senin aracınla dostlarımıza ismini zikretmek istiyorum demiş. Özüm diyor. Öncelikle özüme, Görkem Dirican'a, Can Parçam, Özcan Karakoç'a, abim Fahri Can Peki Özer'e, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Çağdaş Coşkun, Sametcan Akyüz, Doğan Aksay, Oğuz Kaynak demişler ve Harun Mutlu, Recep Salih Altıntaş, Müslüm Oban, Dinçer Çarıkçı, Kadir Kalima, Enes Çorlu, Çoruhlu, Enes Çoruhlu, Neco Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelik Kanat, Eren Çimiç, Arif Soydaş, Muhammed Göke, Beytullah Alkan, Mert Peltek, Mustafa Cavitcan, Emircan Keleş, Bilal Demircioğlu, abilerime, kardeşlerime, dostlarıma selam ederim. Sana da kolay gelsin diyor. Nazım Bilgin yollamış sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlar, sevgiler olsun çok çok. Evet, bu şekilde. Ve yine sevgili kardeşim, abi selamünaleyküm. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan diyor. Sudem için minik kuşundan mesaj var. Sana benim için yapabileceklerin dolayı aşık olmadım diyor. Olabilecek tüm kaosa rağmen diyor, kaosa rağmen yanında kaldığım için aşık oldum. Abi senden Sudem için Alaaddin Ergün, Ata Alabaş, Ölme şarkısını çalmanı istiyorum. Hayırlı geceler olsun diyor. Mesajında minik kuştan gelmiş mesaj. Evet, bu şekilde yetinmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Evet, yine Sefa, Sefa kardeşimden. Abi diyor, Fordçu kardeşim Onur'a selamlar diyor. Evet, Sefa yollamış. Evet, Sefa Mert Ercan tarafından iletilmiş mesaj. Fordçu kardeşim Onur'a selamlar olsun diyor. Evet, Sefa selamlar olsun kardeşim. Evet, bu şekilde. Şöyle bakıyorum yine neler var. Tamam, gördüm. Yine... İyi akşamlar, ben Sibel Can, Aslan kardeşim Seyit İhtiyar. Nerede olursan ol, kalbim ve dualarım seninle. Zor günlerin geçeceğini, güzel günlerin seni beklediğine inanıyorum. Başını dik tut, güçlü ol. Seni çok seviyorum. Can parçam, kuzenim Emre Aydın'a da selam olsun. Seviyorsun Çakır ailesi, her daim yanında. Elbet bir gün kurban olurum şarkısı sizlere armağan olsun diyor. Sibel Can yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş ve devam ediyoruz. Şöyle bakalım yine. Tamamdır.

yapıyorum. Can parçam kuzenim Emre Aydın'a da selam olsun. Seviyorsun Çakır ailesi. Her daim yanında. Elbet bir gün kurban olurum şarkısı. Size armağan olsun diyor. Sibel Can yollamış mesajı. Evet bu şekilde gelmiş ve devam ediyoruz. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Musa abi sen diye... Evet sevgili Mustafa Yazıcı radyo başında bizi dinliyormuş sevgili abimiz. Ona buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Evet bir şarkı istendi. O şarkıyı yollayacağım. Evet tabii ki onlar için gidecek. Kurtlar Sofrası adlı şarkı isteniyor Mustafa Yazıcı'ya. Musa abi senin için yaşıyormuş Mustafa Yazıcı. Selamlar sevgili olsun Mustafa Yazıcı'ya. Mustafa abimize.

0: ona yanarım. Yıkamazsam ona yanarım.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. İşte sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada saatlerimi 23.40 yapmışız. Şöyle bakalım yine neler var. Var burada bir şeyler var. Devam edeceğim. Şöyle bakalım yine. Şurada bir mesaj vardı. Seni tamam yollayacağım sana da. Şöyle baktığımda ne demişler? Evet, bu arada Instagram adreslerinden eklemeyenler beni takip alsınlar arkadaşlar. Bakın Instagram adresleri önemli, çünkü Instagram adreslerinden paylaşım yapıyorum ve yayına girdiğimde girip çıktığımı da oradan bildirim olarak yolluyorum. Oradan takip edin arkadaşlar. Ondan dolayı

0: Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz, ekliyorsunuz adresimi. Evet, son paylaşımlarda beğeni yapıyorsunuz. Evet, Instagram'a girin ve DJ Murat yazın. Sayfayı ekleyin arkadaşlar, ekleyin. Ve son paylaşımlara da beğeni yapın. Şöyle baktığımda Samsun T-Tipi A25 diye atmakta olan Orhan Bayrak, tüm kader mahkumlarına gelsin. Bu şehir beni boğuyor. Arap Şükrü, sensiz bu şehir bir anlamı yok. Dilerim bir an önce aramızda olursun demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Ve yine bu arada yine bir istek vardı. Şarkı Mustafa Civelik için geliyor. Rabia'dan demişler. Evet, Ayraz, Şahin, ben bunları hak etmedim adlı şarkı istenmiş. Tamam, onu yollayacağım. Ve burada bir söylemem istediği bir şey vardı. Canımın canı, kanımın kanı, can damarım, aslan abisinin canı. Her şeyi az kıssam da aklım hep sende, az kaldı. Aslan abi her zaman yanında, aslan parçası. Abinden sana gelsin demişler. Dilber'den kardeş demişti. Bu şarkıyı yollamıştık. Bu şarkıyı bunu okumuştum daha önce ben. Niye bana tekrar okutuyorsunuz? İşte hemen şarkıyı yolluyorum arkadaşlar.
1: Bu şarkı sevdiği için kaybedenlere gelsin. Aranızda hiç elinden gelen her şeyi yaptığı halde yine de yetmeyen oldu mu? Birini mutlu etmek için kendinden vazgeçen ve sonunda yalnız kalan, o zaman bu şarkı hepimizin.

Ama hayat bana şunu öğretti: en temiz kalpler en derin yaraları taşıyor ve bazı insanlar kötü oldukları için

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Evet sevgili dostlar, şu an itibaren istek yollamayın arkadaşlar. Çünkü programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Zaten çalamam da. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben A22 koğuşunda Nevzat Başkurt'un babasıyım diyor. Başta kanım canım oğlum Nevzat Başkurt olmak üzere kader birliği yaptım. Reisleri Dinçer Çarıkçı, Farican Peközer, abileri Harun Mutlu, Bekir Gökberk, Aydın. Bilin ki sizleri benim gözümde yalnızca birer isim değil ve her biriniz yüreğimde evlat bildiğim canlarsınız. Özgürlük servetiniz olsun. Sizi seviyorum. Benden evlatlarıma Azer Bülbül'den Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun demiş mesajında. C11'de Tansu Kaplan demişler. C22'deki Dinçer Çarıkçı'ya Sadık şarkılar armağan ediyor. Sen benim dünyamsın, en güzel şeyimsin demiş. DC demiş. Dinçer Çarıkçı demiş. Bu arada Dinçer Çarıkçı Tansu Kaplan'ı çok seviyor. Onu da unutmuyor. Bunu da bana daha önce demişti. Söylersin demişti. Söyledik işte. Evet şöyle bakalım yine. Evet bu arada yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Serkan Dadak. Benim için değerli kıymetli büyüğümüz B12'de açıkta olan Dede Murat'a, A19 koğuşuna yatan Can Özüm Mücahit Ayaz'a bu şarkı can dostum yol arkadaşıma gönderiyorum. Kardeşim önümüzdeki güzel günlerin, birlikte kuracağımız hayallerin, hatırın içinde hep ferah tut. C22 koğuşunda olan kardeşim dediğim can parçam Kadir Yıldız, dışarıda seni sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgiyle bekleyen bir abim var. Attığım her adımda yanındayız. Kendine çok iyi bak. Serkan Dadak demişler. Selamünaleyküm, ben A19 koğuşundan Mücahit Ayaz, açık cezaevi B12'de olan ailemin değerli büyüğü Dede Murat'a selam olsun. Semih Yılmaz, Gülcan Şahin, Taner Şahin, Şevki Çoğaltan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt, Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Arslan Akçay, İlyas Kahraman, Melih Öztürk'e ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış mesajı. Tamamdır. Evet yine gelen mesajlar dedik. Cümleden selamun aleyküm. Amcam Muhammed Demiröz'e, abim Uğur Demiröz'e ve dava kardeşleri ayrı ayrı selamlar olsun. Alem geçici, itibar kalıcıdır. İtibar para ile satın alınamaz. En büyük itibar her masada adalete hükmedendir. Güzel günlerde kavuşmak duası ile selam ve dua ile diyor. Erkan Demiröz yollamış mesajı sevgili kardeşim. Tamamdır. Bu arada yine şöyle bakalım. Ben Sertan Kara, kıymetli kardeşim Buğra, Ese Başa ve ortamlara selam olsun. En kısa zamanda kavuşuruz. Evlat Sadık şarkılar Buğra kardeşime gelsin. Sertan Kara yollamış mesajı. Etti bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm kardeşim, iyi yayınlar olsun. Murat Orhan, Sadık şarkılar bütün sevdiklerimize, sevenlerimize, bütün kader mahkumlara gelsin. Özellikle Kavak Açık'ta yatan kardeşim Aykut Sekmen'e, Samsun Kapalı'da A10 koğuşundaki kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletirim. Allah'a emanet olun, iyi yayınlar deriz demiş. Murat Orhan yollamış, ona da sevgiler selamlar olsun bu arada. Evet yine gelen mesajlar. Evet tamamdır. Evet, selamünaleyküm Hakan Ayvaz. Samsun T-Tip'in Kapalı'da yatan paşaların paşası oğlum Emir Şahin Ayvaz. Sen benim dünyama ilk varlığın, canım kanımsın. Ayvaz oğlu ve Emre Yanak kardeşime Cenk Yavuz Yiğit, damat Selçuk Göçek, dün kader mahkumlarına A20'de olan tüm cezaevindeki için armağan olsun diyor. Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısı. Çağrısan Semir Murat kardeşim, tekrar geçmiş olsun. Sağlıklı günler dilerim, iyi yayınlar dilerim demiş. Cansın demiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Teşekkür ederim. Evet yine şöyle bakalım. Tamamdır. Evet yine Sibel Can'dan demişler. Seyit kardeşime armağan olsun dermiş. Gecenin tüm güzel şarkıları armağanım olsun demiş. Evet bu şekilde gitmiş mesaj. Tamamdır. Şuraya yollayacağım. Şöyle bakalım yine. Evet burada da var değil mi? Şu karlı dağlar bir gelsin bakalım da.

güzel şarkılar armağan olsun listemdeki dostlarıma, kardeşlerime de. Vallahi yoruldum arkadaşlar. İnanın ki bu akşam bir değişik bir program. Sevgili İlker Ölmez, sevgili Mert Tekin kardeşime, Merdo'ya, Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demirez'e, Murat Tağan, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve Arman Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve yine Çantacı Turgay Emre Burgan'a çok selamları var. Dinçer Çarıkçı'nın da onu çok sevdiğini söylemiş. Tansu Kaplan'a ve Samet Aynan'ın da tabii ki Nur Sena'sı var. Onu çok sevdiğini iletiyor. Onlar için de geliyor gecenin güzel şarkıları. Evet, görüşmek üzere. Haftaya cumartesi ve pazar buradayız biliyorsunuz. Bir hafta boyunca yokuz. Bu arada Instagram adreslerimden takip edin. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. O adresi ekleyin. O önemli. Onu da hatırlatayım. DJ Murat'ı ekleyin. Oradan son paylaşımlara da beğeni yapın. Bekliyorum onu. Onu da hatırlatayım. Yayından sonra takip edeceğim. Yayın akışında. Evet, güzel bir şarkı var dedim. Evet, onunla vedamı gerçekleştiriyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'ın bir an önce ailenize kavuşmak nasip eylesin. Ailelerinde size tabii ki. Şarkım geldi bile. Hadi bakalım. Bay bay. Bülent Tengin. Şarkı sana geliyor Bülent Tengin.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordu.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdi.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Seni kimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim, ecelsiz öleceğim.

Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da doyamadığın?

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.